Kişilik hayat hergizmi tosalğısız boli vermeydi. Biz oylap yetelmegen her xil oğunsızlık ve qiyinçılıqlağı düşkilimiz, bu çağda biz hemişe çüşkülük ve meyuslik eskilimiz. Yenik bolğanda tağdırdın nəpiratlanımız. Eğir bolğanda hatta başkaladın nəpiratlanımız. Halbuki, eğer biz bu selbi kayfiyatlarını kalbimizde yıldız tartqılsaq, en ahırda özümüzde teximi azaplayımız hem tügeştirvalımız. Kən qorsaq buluşunu ügünüş, azaptan kutuluşdan bir xil usulü. Kən qorsaqlıq hərgizmi özünün haqqaniyliği ve prinsipidin vazgeçeyiş degenlik emez, belki başkalarının hatalıqıqa, ya ki yolsuzluqıqı yoluqqanda, üşmellik kayfiyatını kalbiga çoğunqır pükməslik. Halbuki, üşmellik kalbimizni barğansırı qiyin əhvalıqı düşürüp koydu. En axırda, bizni bağlaydıqan kişenge aylanıp qalıdı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodun sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
4: Kiçikine ot yalkuni barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap küyüvatkan Gülhan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Maliye Ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bir kış toluqlumu semerliği acırattı. Bu aldıngı yıldakiden

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bankının bu xil tutup geliş hukukuğa çekilimi var mı yok? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axta xəbər verdi.
1: Yakında bazı taratıklarının xəbəri qarağanda, Nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının enkaz kılışçı, burunki qarız alğan pulunun qaytırış qarayla ötüp ketkenlikten, özünün banki hesabatı kirgen pulla banki tarafından tutup ilinğan. Bir tarafdan bankının aqtarlıqına qoğdışının ciddi ihtiyaç bolsa, yani bir tarafdan vaqt ötüp ketkenlerinin turmuşunun asası kapalıdı, bu yerdeki asaslı qızdiyat noktası bolıp qalğan. Bankının bu qıl pul tutup kılış hukukunun çigrası talaş tartış bolıp, cemiyetinin dıxtını qozdıqan. Bu xil macraların arkasındaki iki tarafının dava talebinin tokunuşu ve kanunla icra kılışının arası da mücmellik var. Ahtarlıkını emelge aşırış bilen halık turmuşunu kapaletlendirişini kandak tamponlaştırış ciddi el kılışık tegişlik mesele bulup kaldı. Yünlendi hizmet kıldığan Can Efendi, üçüncü taraf istimal pul muamele supsu arkalık kariz ilip, keyin karizini kaytırdığan vakti ötüp ketken. Lekin o, aldın kaldırgan kariz kaytırış kartısından başka, özünün yeni bir bank kartısından ki pullarını tutup kelinişini oylap bakmağın idi. Can Efendi mındak dedi. Mən ularga kariz bulup kalgan hesabat talonuna vakti ötüp ketken. Yeni gelip mən hazır işsiz kaldım. Bu mendeki hakiki sebep emeli ahval. Menin vaktinçi kariz kaytırış iktidarım yok. Ama muşundak ahvaldımı, ular menin normal turmuş hıraçtımını tutup kaldı. Mən kariz alganda kaytırgan kariz kartısına ayrım bir kartıya bağlıgan idim. Lekin hazır pul tutup kılıngan bu karta başka bir kartı bulup, fakat ündidarlı bağlangan normal ündidarlıki çıkım kartısıydı. Bu kartta aynı vaqtdagi qarz qaytarış kartısına bağlanmagan, hatta o hesap qoyum kirgizilmegen bolsumu, pul yanılı özlükden tutup kelindi. Gerçi qarz bolgan sommasi 1600'nin köprak pul bolsumu, lekin Can Efendi'nin amalsız kaldırgını, onun turmuş xirajdan salgan yeni bir kartısı pullarının avtomatik tutulup ketkenliki. Çünkü bu onu tutup algan çağdı bilmeydi. Arkadan o üçüncü taraf istimal pul muamele supusu bilen fikir almıştırgan bolsumu neticesiz çıktı. Can Efendi mındaktaydı. Rastına isem, men mi ilgiri onlar bilen fikir almıştırıp bakkan, inkas kıp bakkan. O pulun eslede turmuş hıraçtı da pilallıgan idim. Ama onların cevabı, namınızı kartının emmisi, karız kaytırış süptü de pulunu kaytırgılı buludu, degen cevap buldu. Menence bundak kılış muhafık emez. Lekin, bundaq buluşdu mu, menin azıraq səbəbim ba. Qandaqlı bulmusun, özəm bunun vaxtını ötküzü etkən, dedi. Can Efendi, anlı qalda qarayalını ötküzü etməsik səbəbinin özünə dəkəllikini bilgəçkə, onun üstüge qarız nəti qaytırıb bulalmağalığını bilgəçkə, tutup qilinğa pulunu yenim ilgirligən aldı sürüştürmügən. Bıraq bu, onun turmuşuqa, texımı çoğun təsir görsüzdüğən məsilin gəltürgən. O əmdi, bank kartısıqa pul amanet qoyuşqa cürət qalalmaydıqan bulup qalğan. Can Efendi mındaktaydı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, balalarının eğirliği eşip gidiş ahvalıqı karıda boldur baykaş, boldur arlışı gerek. Muhberimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Cungu ahallarının tamahılınış körsətmizde körstülüşçe, elimizdeki 6 yaştın tövən balıla və 6 yaştın 17 yaşıcı bolğan balıla üsmürlərinin eğirliq eşip getiş semizlik nisbiti ayrım-ayrım alda 10.14% və 19% yetken. Onun üstüge, eğirliq eşip getiş semizlik nisbiti yıldın yılı eşip, Eğirliği eşip ketken ve semizlerinin umumi sani davamlık eşip, otur hesaplan her 5 balının arsıda birisi küçük doğulak hem de 40%'ten 80% küçük olgan. Balılarının semizliği kuramığı yetkenge kadar davamlaşıdı. Semizlik, devletimizdeki balılar ve yaş ösmerlerinin ten sağlamlıkıga tehdit saldıgan bir mühim ammivi sähiye meselesi bulup kaldı. Şenşi ülkelik xalq doktorxanası balala kesellikleri bölümünün modir viracı Jang Shaoyan mundaq dedi. Balalarının eğirliq eşip ketiş semizlikini baldur bayqaş, baldur arlışış gerek. Semizlik köp xil amilla keltürüp çıqargan energiyanın qobul qılınış

0: aylandırıp koymağın. Tövende bu ahtki haberimiz diktiğinle de boludu.
1: Sağlamlık ahmiyet biriş, beden kıyaplığın teşebbüskarlıktan başkuruş uzakçı mevcut pop duruşu gerek. Hem kızgallıkını saklaşık doğru geliyordu. Ama pekat kızgallık tayınıpla maksat gidiş tolumu tas. Ötken yılı çağın mezgilde alkış gelişken otdek kızgallık filmi belkim dostlarının yadı da bozu gerek. Kişiler baş personaj Jalin'nin özgürüşten təsirini işbilen bir vaqtta, onun yüzcen uyruklu işideki reallıqının özlerinin turmuşunu mu əməlge işçini ümit qığan idi. Bunun karta otdek kızgallık filminin beden iktidar baş yetekçisi, nopuzluk beden iktidarı məşiq mütəxəssisi Liuca, muhbirinin məxsus ziyaretini qobul qığanda monolanı bildirdi. Artistler rolünün ihtiyacı asasen mülazimet kalıdı. Beden kıyapını başkuruşunun məqsidi ve şaraiti belgelik olahiliki ige. Bunu ammının bivası təqlid kılışı ve örnek ilişi naid edes. Ama filmdeki obrazlarının iradısı arqılıq ammını ilmi beden çinak duruşu köngül bölüşkü uyğutuş tolumu yaxşı iş. Köpçelikning kino televiziya teatrının arqısıdaki çoğunkur mənini teximi köprek düşünüşünü ümit kılımın. Ama herkes mi sırtkı körünüşlüğüne kargulacı doğru olmasıq gerek. Yoca oruqlaşını misal kılıp monolanı bildirdi. Köpçelik pekat, çoğum mançkili oruqlayman degenli məqsat kıpkamasıdın, özünün universal sağlamlıq əhvalıqı teximi köngül bölüş gerek. Üşüquru buluş, uyuqsüptün açar buluş, soğuk boğundur yaxşı bulmasılı qatarlıq bizni qiynavatqan sağlamlıq məsiyelerinin nurğulları əməliyyatta semizlik bilen münasivetlik. Onun üstüge bu mesele bağansır yaşlı şıkarıp yüzlendi. Şuna şahsının sağlam estetik ihtiyacından başka sağlamlıq körsatkıcı amının beden kıyafetini başkuruşunun paydalanış asası. Adetki əhvalda BMI körsatkıcı, yani beden nüspet körsatkıcı beden iğirliğini boy iğizliginin kvadratıgı bölüş arkalık hesablandı. Dünya Sahiye Təşkilatını ölçüm boyunca normal dairesi 18.10-5'den 24.10-9'gıcı boludu. Bu, beden çenek duruşunu asas cahitin düşündüğün nurgun kişiler topunun en köp işildiğin ölçeş körsat küçü. Ama bu, birden bir körsat küçü emez. Yocanın karışıca bir tarafından bu körsat küç, adamın normal, turmuş, hareket, adetlerinin özgürlüsü egeşip, azıraq özgürüp duru diken. Yani bir tarafından universal sağlamlık ahvalına bahalış. Yaki körsat küç, kaylıklış küçü egemez. Bazılarının BMI körsat küçü normal. Ama bedendeki mayının nisbeti kişinin hayran kaldırıdı. Ameliyatı bunun salametike boğan təsiri teximi çoğun buluş mümkün. Şuna bedendeki mayın nisbeti mu salqaraşka bulmaydıgan körsat küşlerinin biri. Onun bir kadar kan dairesi ərlə 10%-dən 19% keçi, ayalla 16%-dən 26% keçi buludu. Bunun başqa işki əzalanın may körsat küçü və hormon səviyyəsi kimi diqqət qılış gerek. Hazırkı zaman kişilerinin turmuş besimi bir kadar iğir. Keyfiyat oxşayışla bedenin madı almıştırış ıqtıdarıgı təsiri körüstüdü. Şundaqtı mı, beden hakikaten iğirliğini tövəldiş gerek degen signalını çıkagan dinkin, kandaqıganda son aldıda səvirçan bulup, özün iğirliğini tövəldişinin muapıq, ya ki muapıq əməsliğini bahalıqılı buludu. Liuca monolanı aşkarladı. İlmi hərkət, yemek, işmek ve uyku qatarlıq universal rol astıda her ayda 7-10 işki cengacı oruqlaş normal daire. Eğer kemiyip ketkini may nisbetini asas kısa, bu elbette yaxşı netice. Ama köp kısım beden kıyafetini başkuruşka ihtiyaclı kişiler topunun dəsəbki mezgilde bundaq kün oldu gidek halet getmi gitas. Liuca bundaq təklif bəri. Bu vaqtta beden iğirli kısani və taşqi kıyafetindeki özgürüşünü vaxtınçı bir yaqı qayrıb qoyub, salamətliknin icabi yönlüşü qarab tərəqi qılvatqan ya ki qınmay vatqalıqı kün bölüş gerek. Alaylıq, uyqunuz teximi yaxşılandı mı yok? Kündüzü xizmətki çarçaş dərəcisi tövəldi mi yok? Hərkət ixtidarınız üstü mü yok qatarlıqla? O, monolanı təkidlədi. Bu xil teximi ətraplıq bahalaş təşvişinişini pəsə etişke, hətta onundan qutluşqa paydılıq. Əlbəttə, bu kişilərinin sağlam turmuş adetini yetildirişki yardan berdi. Bədən qiyabdını başqoruş dərhal cavab yerdiğən matematiki sual əməz. Şuna bunun üçün herkes mi aldıraqsallıq ilişki bulmaydı. Aldıraqsallıq beden kıyapetini başkuruş çaryanını əsabiliki yüzlendirişi mümkün. Bundaq bulğanda tamaqtın bıraqlı kontrol kılış, ziyade hərkət kılış qatarlıq salamətki ziyan yetküzdüğün qalan çarlak körlüdü. Liuca monolanı bildirdi. Az yiyiş, pekatla

0: Lekin unchilik mu bek zor önümge ig emas. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un bexatarlik yoshirin xavfi bor. Bu vaqtlarning suv uzishining asosli foydasi suv uzganda tegish sezimi, nerv sezimining kirishini ilgir surishda ifodalanadi. Yana suvdagi besim bolaning yurak, o'pka iqtidorini belgilik darajada cheniqtirdi. Lekin unumi tashviqotlardagidek undoq bek qaltismi emas. Buningda nurg'un yoshirin xavf bo'ladi. Masalan, suv uzish sorni pokizmi yoki pokiz emasmi? Su tərkibidəki dezinfeksiya tərkibi buaqlağı reaksiya qılamdı. Buaqlarının yütülüb getiş, suni içiviliş əhvalları yüz beyrəmdi. Bulanın həmisini buaqlarını su üzdürüşkə apırışdın burun yaxşı oylaşış gerək. Bir yaşdın tövən buaqla su üzgəndə daim qolunildiğən bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqab su üzüş. Quramıq yetkənlərinin su üzüş çəmbirikini işildiş usulü bilən buaqlarının su üzüş çəmbirikini taqaş usulü oxşamaydı. Bu vaqtla su üzganda doim su üzish bo'yin chambirga taqaydi. Ismidalla buning bo'yoqning bo'yniga taqildiganligini bilib og'ili bo'ladi. Dal mushu su üzish chambirining alohida o'rni bo'yoqning su üzishiga xavf-xatar elib keladi. Lejiling mundaq dedi. Su üzish bo'yin chambirki balaning bo'yin qismining yetilishiga zo'r ziyan elib keladi. Chunki nurg'un baldur tarbiyalash apparatlari bo'yoq tug'ilibli su üzsi bo'ladi deb tashviq qiladi. Biroq Yeni tug'ilgan bo'yoqning bo'ynining kuchi bo'lmaydi. Ba'zi baldur tug'ilgan bo'yoqlarning iqtidori texmi ojiz bo'ladi. Shunga cho'ngla qo'li bilan bo'yoqning bo'ynini tutib turish kerak. Suv uzish bo'yin chambirga taqiganda bo'yoqning og'irlik ko'tarish iqtidori eshib, bo'ynining yetilishiga belgilik xavf elib keladi. Uningdan boshqa texmi xatarlik bo'lgani shuki, yeni tug'ilgan bo'yoqlarning bo'ynida bo'yin arteriyasidan iborat nohayta muhim bo'lgan bir o'rin bor bo'lib, agar suv uzish bo'yin chambirki tarafidan besvelinsa, shuk bo'lib qolish xavf ko'rildi. Suv uzish bo'yin chambirki cho'ng bo'lsa, bola suvga kirib ketib, asalla tunjiqib qoladi. Su üzüş boyun çemberki çıng bolsa, bu vaqtning boyun arteriyasini besvelishi mumkin. Eğir bolganda shuk bo'lib qoladi. Lejiling mundaq dedi. Cho'nglarning cho'ng mingisi bioramlik his qilsa, muvaffaq kuch sarf qilib, yana bir tarafga eg'ib turganda badaniga bak eg'ir besim tushmaydi. Lekin yangi tug'ilgan bo'yoqlarning kontrol qilish iqtidori bo'lmaydi. Hamda ko'p vaqtlarda ifodalashni bilmaydi. Cho'nglar balaning normal emasligini kechikib payqishi mumkin. Bu vaqtda balaga qon, oksigen yetishmaslik, cho'ng mingini qon bilan ta'minlash to'sqinlikka uchrash sababidan balaning cho'ng mingisining yetilishiga ta'sir etishi mumkin. Agar suv uzish bo'yin chambirkining supti nachar bo'lsa, bu xil chambirakning yirik yeri buvaqning terisini zaxmlantirishi yoki ziyodi sezgirlikni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda suv uzish bo'yin chambirki ishiltilmasa, buvaqni qandoq suv uzdirish kerak? Ota-ona cho'qim to'g'ri qiyofatni egilish kerak. Lejeling yana mundaq dedi. Ota-ona buvaqlar sal cho'ng bo'lgan vaqtda ondin balani vannada muvaffaq ko'tirib turib suv uzdirsa bo'ladi. Ota-ona badani orqali buvaqning tangpongligini saqlab suvda o'ynatsa bo'ladi. Buvaq yana cho'ngroq bo'lgandan keyin bo'yni yetilgandan keyin teyiz suv rayonidagi suv uzish ko'lchigiga elib borsa bo'ladi. Umuman qilib aytganda, bu vaqt suv uzish jarayonida ota-ona o'zi suv uzish chambiriki bo'lib, balani suvda muvaffaq holatda tutib turishi kerak. Suv uzish bo'yin chambirikining baliq elib keladigan xavf-xatarga sal qarmaslik kerak. Bu vaqtlarni suv uzdirishda yana fursat, vaqt, suvning temperaturasi va muhit temperaturasini yaxshi egallash kerak. Bu vaqtlar suv uzgan butkul jarayonida ota-ona balaning holidan to'liq xabar elib, balalarga yaxshi qarish kerak. Ang yaxshisi bu vaqtni emitishdan 30 minut burun yoki emitishdan 2 soatdan keyin ondin balani suv uzdirish kerak. Bo'lmasa bola oson qusib ketadi yoki yutilib ketadi. Agar bu vaqtda har qanday normalsizlik ko'rilsa, masalan, bioram bo'lsa, balaning irodasini chiniqtirman, munchilik vaqt bardoshlik berish kerak demaslik kerak. Bo'lmasa balaning hayotiga xavf yetishi mumkin. Odatda bu vaqtlarning suv uzish vaqti 15 minutdan 20 minutgacha bo'lsa bo'ladi. Bek uzoq bo'lib ketsa bo'lmaydi. Odatda bu vaqtlar suv uzish sarayining ichining temperaturasi 25 selsiya gradusdan 28 selsiya gradus atrofida bo'lishi. Bu vaqt cho'ng bo'lib, o'zi suv uzganda yoki yuyunganda suvning temperaturasi 37 selsiya gradus atrofida bo'lishi kerak.
1: Hürmetli radyoyolu okuyucular, bu qitimki Jungoğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül toxtı. Məsul

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Kiçkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radyon ucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Komitet Siyasi Bürosu Yığını, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti Yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti Yığını Katarlık Yığılada Yaşanganda Kütünüş Asasi Sugurtası Tüzümünü Islah Kılış ve Mükemmelleştirişinin Umumi Layihesi, Davalanış Kapaleti Tüzümü Islahatını Çoğunkurlaştırış Toğursidiki Pişkir Katarlıklarını Köpkettin Muhakeme Kılıp ve Karap Çıkıp, Dövletimiz İcdimai Kapalet Sistemimiz Kuruluşunu Yukur Katlamdın Layihelep, Islahatının sistemliliği bir pütülükü maslıkını yanımı küçeyttik. Biz şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi sugurtası tüzümünü birlik keltürüp, organ, kespi orulla bilen karhanılanın yaşanganda kütünüş sugurtası tüzümünü bir ızığı silip, karhana iş hizmetçilerinin yaşanganda kütünüş asasi sugurtası fondını merkez tenşeş tüzümünü ornattık. Biz şehir yezi ahalısının asasi davalanış sugurtası tüzümünü birleştirip, şehir yezi ahalisi eğir kesel sugurtasını umumüzlük yolu koyup, devletlik davalanış kapaleti idarısını kurduk. Biz umumi halkını sugurta katnaştırış planını alıp siljitip, ictimai sugurta hakkı nispetini tüveletip, bir kısım devlet kapitalini acırtıp, ictimai kapalet fondunu tolukladık. Biz yaşanganlarını kütüş, balılarını havalilik bekiş, meyiplerge yardan bir iş katarlık paravallık işlerini pahalı ravajlandırdık. Halk ammisi yaşınıp kiliş, kisel buluş, işsiz kiliş, iştiyarınış, meyip pop kiliş, namırat iş katarlık hıvıp katarlığı duş gelgende, şehir, yıza, rayon, cins, kes, perkı, karmastın, münasip tüzüm kapalı digi igi boldi. Növette, Dövletimizde ictimai sugurta asasi gevde kılıngan, ictimai kutkuzuş, ictimai paravallık, ictimai nepik katarlık tüzümlerini öz çıgalgan. Fonksiyesi mükemmel bolgan ictimai kapalet sistemisi asasi cihettin berpa kılındı. Asasi davalanış sugurtası 1 milyar 360 milyon ademni, yaşanganda kütünüş asasi sugurtası 1 milyardga yakın ademni kapıldı. Bu, dünya boyunca kölüme en çok ictimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkta güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip verdi. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının kalbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük halılık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşunu paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayenleştiriş bilen bile, şunu mu görüp yetişimiz gerek ki, devletimiz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşanganlar köpüyüş, işki orlışış şekli köpkılışının tez terakki kılışıga ergişip, devletimizin ictimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanavatıdı. Asaslıki tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmadı. Tüzümle ara yötkeş cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli güçle callık işki uğurlaşkalla, yeni kesip altı da işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları ictimai kapalet dairesi kırgızılmedi. Sugurtudun çüşüp kiliş, sugurtsiz kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıqı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gevdileri ve ictimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayı vadudu. İctimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kiludu. Caylağının kırım çıkım zidiyetini temponlaştırışta bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla, amma otursudaki teminat perki digendek muvapık emez. İctimai kapaletinin ammivi mulazimet iktidarı bilen halk ammisinin ihtiyacı otursuda yanıla belgilik perik var. Bazı caylada ictimai sugurta fondi tügep kiliş hevbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek ehmiyet berişimiz hem de onu hakiki hal kilişimiz gerek.
Partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda dövletimizin kelgüsü 5 yıllık hatta 15 yıllık terakiyat planı süretlep verilip, barlık halkının ortak bir işi türütkü buluşta tekimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İcdimai kapalet, halk en kümül bölüdüğen, en bivaste, en real menfaat meselesi takılıdı. Biz kayıt taksimat salmıkını tekimi aşırıp, özara yardım biriş iktidarını küçeytip, tekimi küp ademini icdimai kapalet sistemisi kırgızıp, ken halk ammasını tekimi şençilik, tekimi toluk kapaletki iyi kılıp, halk ammasının küp katlamlık, köp kıllaşkan ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, pütkül halkını kaplıgan, şehir yeza bir tutaş planlangan, adil, birlik gelgen, imkaniyetlik sicil bolgan, köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraitti. Medeniyet alahidliki okşaş bulmağaşka, icdimai kapalet tüzümümü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin, aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Rojen Cungoca alaydiliki ege, icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz, Cungo Komünistik Partiyesinin rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerin vücut çıkırıp, İcdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Halıkni hemmedin ela bilişte ortak bir işti çıntırıp, halıkının bek saadetini aşırış, icdimai adlılıkını ilgiri sürüşni, icdimai kapalet işlerini terakki kıldırışının tüp mevkesi ve məksit kılıp, silahat, terakkiyat neticilerden tütkül halıkni teğimi köp, teğimi adıl nepke eriştirdik. Tüzüm arkalık yetekleşti çıntırıp, toluk kaplaş, asas kapaletli kılış, köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallahını çördüyen halda, icdimai kapalet sistemimiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çaresi ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşigi türütkü bulduk. Hakikatini emliyetin izdeşti çıntırıp, hem bütün küçümüzün işkı silip, hem madarımızı kırıp iş görüp, icdimai kapalet seviyesini, ixtisat ve maliye küçünün imkaniyetlik sicili işi asası da östürüp, emliyetin ayrılıp kalmadık, baskuştun halkıp getmedik. Biz bu muvaffakiyetlik tecrübelerde çıntırıp ve onu ravajlandırıp, üzlüksüz yekülleb, üzlüksüz algı ilgirleşimiz gerek. İkinci, 14. 5 yıllık, hatta tekimi uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi planlaş gerek. Partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda 14. 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakkiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çoğunkır tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emeliyleştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çıntırıp, yeni terakkiyat baskıcı, yeni terakkiyat ideyesi, yeni terakkiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakışı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakkiyatını, beşini bir gavda kılış umumi oralaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umum yüzlük strategiyelik oralaştırmasını maz algı sildirtişte oylaşış ve planlaş gerek. Strategiyelik nezergi iyi bulup, halıkının yukarı süpetlik turmuş stikigi layıklaşıp,
Адамның әтраплық етіліші вә пүткіл халықның ортақ бейіш

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Ahri, imtihanı oğuşluk ahırlaştı. Mektepten ayrıldığın günüdeki ulduruşta, savaktaşla beraberimizgi kıyışmay, köz işi kılıştık. Bir tarafta dostluk naqsı yanraytti. Yani bir tarafta kızgın tilekle, köngül ızhar kılışla üzülmeytti. Bu günü en köp yaş tökken yanılı mən boptu mən. Çünkü əsildila köngülüm yerim idi. Yani kilip, nurgun nesilani burun anca izgamatdikken mən. Aslında, mektep hayatı adamın ömürdeki en köngüllük ve mənlik ötken hayat iken. Oquqçılıq hayatını herkes mi kaydı baştan keçirgülü bulmaydı iken. Öyge kaydıp gelgendiğin kiyin, ilgeri dadam yalğız emgek kığan itizliğde apamın işlavatkalıqını ködüm. O hazır nemelani oylavatkandı. Şunca yıl dadamı kıydap, onunla azırağ mı köngül bölmey, ayıldaki soğuk muhitte ün tinsiz yaşayan günlerge ökinemdiğandı. Mən bulanı oylap ahırgı çıkıca, apamın közleri hemmege cevap berip buldu. O közlerdeki mon, siğiniş, yana teki yetkili bulmaydıgan azap şolaları bana hemmini dəppəgən idi. Mən xuddi, öz vaxtıda dadamğı yandışıp, itizde işleyendek, ketmen

Her kancı oylap mı bunun yolunu tapamadım. Şu günlerde bir hizmetdişimnin dava işlerine yardımlaşı ceryana da bir advokatla tanışıp kaldım. Ve onun bilen dost bulup kaldım. Keyin kallamga bir hayal geldi de yalğız paranlaşıp oturup onunla şu çağdaki işlerini aynen sözləpmədim. Karmaqa kiçkini bir işken. Yeni kilip siz ballıq çağlarınızda sadır boğan. Unutup gidip cimcit yaşayasınız mı hiç yok. Bırak kanuni noktadan elip etkanda bu hatalık. Kesbi tildilen esak, oğurluk. Dedi advokat astaydılıqla düşündürüm.

Şunundan itibaren Aysıma diyen isim Aysıma Xan'a. Cemile diyen isim Cemile Xan'a özgerdi. Bu çağda Aysıma Xan'ın otur mektepini pütreydep kalan boyuğu yetimu kalan çağları idi. Uzak ötmey, bu ayıldakile mahalledeki bir kısım kişilerinin pitni basat geplerge pisan kılmay, Aysıma Xan bilen oğlu kudretini öylep koydu. Kainedin Cemile Xan'ımı obdan layık çıkıp kaldı deyişip, boyuğu yetişigile yatlık kaldı. Nemet şu çağda ətrətinin kasırı idi. Yeni kilip, o aynı çağda mahalledeki en yukarı məlumatlıq Ali Mektep'de okuğun birden bir yaş idi. Kudretinin öydekileri bay ailesi toğulgan bolsumu esini bilgenden tatıp baylıqının xoğuluğunu kömey, cık tasqaqçılıq tatıp ketken Cemile Xan'ı iç ağırtıp, biraz bolsumu yaş gün köre degen ümit bilen onu Nemetke yatlıq kılıp etdi. Nemetnin apısı bu ayığı yaraşmaz kızgen. Bu mısa o küçük durupla olanın ailesi veyran bop ketemdi o dep Cemile Xan'ı yaqtırmadı. Cemile Xan bir kancı yılgıcı tuğmuğan dinkin Nemetnin apısı bu tuğmas kelinge teğimi öş bop ketdi. O oğluğa bu xotunnu koydurup etişinin koyuda hädise tuğmas xotunnu üyde çaşkamı balılıması meyiştep toxtumay Nemetnin beşini kaydırmaqçı boldı. Bırak toydin kiyin Nemet akıllıq, işcan, ah gönül, çıdamlıq, özü çıraylıq Cemile Xan'ı yaxşı görüp kaldı. Apsı nemeli dese acırışkı unumay turup aldı. Onun üstüge Nemet, özü horun, boşan boğunu bilen təbiyitidin ah gönül idi. Acıraşsa baray yerinin tayin yok bu xotunuğa yez taşlıqılatdı, iç ağırdatdı. Siyasetini əminleştiriş məzgilde Arız Əpendinin vətənpərver kişi. Sosializmi sadıq işkəliki müayyənləşdirilib, namı əsli kəldirilib, oquğan pərzəntlərdən birisini ornıqı xizmətki orunlaşdırış toğırlıq uxduruş gəldi. Aysım xanının yeşi yaş çəklimizdən eşib kətkən idi. Cemile Xan şərtki uyğun kilətdi. Bıraq qeynapısı tüt təngindəb kündü iş ornı qatıraydıkən. Saatki qarab işqi berib, saatki qarab işdən çüdükən. İşi bolsumu saat toşmuğucu bir yege baranmaydıkən. İdarisige lazım bub qalsa, keçilərimi çakırıp, sıx yotqandan tatıp ilip çıxıp gedidikən. Mundaq iş bolsa, öyünün, erinin xizmetini qandaq qılıdı o dəb zatlı unumidi. Əməliyyətdə o bu kelini kadr bub kəsə, özünün kontrolluqdan çıxıp gedişdən ənsir etdi. Şunun bilen Cemile Xan kadır bulamadı. Kiyin qeynapısı Cemile Xan'ın balı beyqi biliş işiğimi narazı buldu. On balı beyqi valdığın iş bosumu mail etdi. Nemi de bu balını beyqi valısla edip, Nemet bilen Cemile Xan'ı qatıq ayıplab, xeyli bir məzgil geçe qeydap şürdü. Cemile Xan, Nemet'nin gepini anılgan dinkin, onun kalısının çakmaq tezligi de yukarıqı xeyalla yalt kılıp ötdi. Nemet onunğa veyran boğan bay ailesi tuğulup kapsan diyende o muşu işini közde tutkan idi. Mağa muşu mühalde turuş, muşu adam bilen ödüş pütlügen oxşaydı. Mən hiç kaçan özümnün tağdardan ağırını baxmadım. Şuna öyünü öyküp ketu atmayım mı mana? Şunu deymen, sen çu bay bolu mendep mu bay bulanmaysan? Şerlik bolu mendep mu şerlik bulanmaysan? En yaxşısı ötken gününge kana atkıp yaşa. Mən seni obdan bilmen. Takatlı kana atkınmaysan. Obdan kün kösemle deysen. Bucu, sen diyenge hel bulduğun iş emez. Senin arzuyun boyunca çögüleydiğen cahan mı emez? Sen, kanç tırışkının bilen mu, kançilik cepatatkının bilen mu bika? Ötken bir mezgil, biz hiç kançı cepatatmay mu, hiç kançı tırışmay mu, şundak obdan yaşı valduk. Nem üçün? Çünkü şu çağda bu yaş durmuş bizden pişanımızgi pütülgen. Bunu hiç kim özgertip itemeydi.
Хак илеп алыман деп мо илеп аланмайды. Худди атаң байла өткен заманда бир мезгил нече аулат таза яшыбагандан кин силернин заманыңлар келгенде вайран болганга окшош. Була наметнин калысыга орнушуп кеткен хураппи наданлачы караштыры иди. Чоң кайдаларны мен билмеймен. Амма кылыш тегишлик кылалайдыган ишларны кылыш керек де. Чык дедим. Үйнің ішін ойлаш керек. Мені неме құсын дейсен? Сіліне, үйнің ғимін есін даватты мән. Ене, демекчі мән ке, бізнің ішкі мойеде үш түплі тәк ба. Оның бір түпе тегі ғончы үзім. Ғончы үзімне, я хақ бір пұлғы амыса. Қадымдың татып, шындақ кәген тәк бұ. Сән бұны ені қанда қымақ чытың? Хақла, бойш жәлірге, Кишмиш үзімнің текіні текіпті. Техе башқы сайвы үзімлерні му кишмишке алмаштырып болды. Сән, яны шу қудрат ағаң демекчі ма? Бұ гәпні өзлі тәшілі, мән демедім жұму. Сән му, әдісілі ұны мұқтайсын. О, немі қыса? Мені му, шуны қығызғын келеду. Оның қығалы іші, сенің дітіңгі яқыду. Елі му, о, айланың ер боп қағыны. Бұмыса, Болмысы неме? Болдыла. Мен мо шунда қылай даватыман қошу. Балын деп болсы мо азырақ ішлеп қойғылық. Сән балыны бағаны қылып мені қоқыт отам сән? Яқай, әддім мо менің. Балының кәлгісіні ойлап деп қойдым шу. Балының ғимі болмамды. Балының ғимін үчі сән қымысаң мы болуды. Балының кәлгісіні O özü belgileydi. Tırışsan alasen, tırışmasan kalasen de diken. Kini, tırışkınanı men bir görey. Herket berket de diken. Etretin vaxtı bu mısa ya bu. Kolunu akıkıp tursla hem iş yürüşüp gidi verdiğen. Hey, sen yenliyim demekçi. Nemet'nin emdi rastalı açıq geldi. O, gazap bilen çekçip, Бір хөкіргенден кейін Джәмил хан жымлы боп қалды.

Bir gün özse özüm bir gün sesiydi. Danları tökülüdü. Sesiydiğini sesip, töküldüğünü tökülüp, aşkını alamız. Nesevimiz şu boğan denkin. Tekti boğunun hemisi nesevimiz şu. Vay vay, muşundak kutuldap, ahir menin cinimini alısan gosun. Nemet, uğudurgun içe, balını patlığından çüşürmeyle kilip, Cemil Han toşturgan sivetini kötürüp, bağının sırtı karıp mağdı. Ata, beni işki kolumdan tutmam sen. Beni ağ yumuşak topu da at bop oynat. Toxtap dura balam. Birdem çıda. El oyunda ya. Yok, hazır oyun tüsen. Nemet, bir sivet üzümünü kar beşi koyupla, balını kötürgen içim yanıp getti. Hey, kağın içi. Cemil Han yanı bakırdı. Sen çu, aval özün kıp dur. Nemet ketip etip, arkı karap mı koymayı bakırdı. Cemil Han amalsız yeni işe kırışıp getti. Nemet bir tüp üçme sayısıdaki yumuşak topu da Kayser'ni dümüzüge mindirip, işki kulu ve işki tizi bilen tört ayaklık bulup, xeyli uzak oynatkan dinkin, özüge harduk yetkerlikini hes kaldı. O, balını dümbüsten çürüp, sunayınıp saydı yattı. Çüşke yakınlaşkanca, koyaşının tepti cahanlı optallı kızıttı. Kayser mu argan boz gerek, Nemet'nin bir kınığı kırıp, onu pırap, pışıldaşka başladı. Bir çağda, birisinin peşin tatışı bilen, Nemet testi gözünü açtı. Onun gözü, emdili uykuğu ilingan idi. Bu çağda, Kayser tatlı uykuğu çökken idi. Nemet közünü içip, ayak tarpı durgan hotunu ködü. Nim boldi, tügüdüm ha? Dep sordu Nemet ündarıp. Nimi tügeydu? Harbığı bir sivet özümden basmağan tursla. Ondak bosu işinini kılıp emey, nim kığılı geldin? Mən mi hardım? Hargan bosan aramal. Aram ilip, hardokun çıkandı kımam sen. Hey, ben aramasam işini kim kıladı? Vay vay, Adem'le uçluğun koymay, neymi gelise? Hoşaqsa özen berip kılive. Hoşaq mısa sen mi kep yat? Men seni işkı mısan bulmaydı odap mecburlamadım o. Hey, ondak diyenler bilen, üzümle tökülüp kes askılı bulmaydı. Kaxla üzümlerini üzüp, İs boğul ne bak? Kara baksla. Kini yeni kimden tekide üzüm bakken? Boğuldu kısancı. Adem'nin uykısı kep aran turganda kutulda vermey. Kançilik işliğinden bilen çıkıdığını aran neç sivetli üzüm şu. O kançilik bulgu yarap git etti. Tehtigen mi çu işliğenge bir idu. Muşundak sozlup yazsa tehti üzüm bulattı mı? Esta. Мені ұқылығылы қоймайдыған болдың да? Нәмәт, ғодырғыны ча өміләп орындың тұрып, ешек тәрәпке маңды. Вә ешекні етіләп келіп, ғарвыны қошшықы башылды. Нәге? Дәп сорды Джәмил хан. Күннің түш болғалығыны көмідің ма? Қосақ ашты, қайтайлы. Мау үзіп қойған үзімні болсымы, чүнчегі ағаш кетейлі. Болды. Çüştinken kılaylı. Meni iş kısap öltürmüsü mü? Hapkıp öltürdüğün oğuşaydı bu adam. Cemil Han na ilaj Kayser'ne testi kötürüp harvığı saldı. Andın üzüm sivetlerini bir-birden ilip harvığı bastı. Nemet harvını öytürepke burdu. Nemet yol boyu mügdep mangaşka Cemil Han bir nime demedi. Harva şik döğü toxtışı bilala, Nemet öndümey öyge kırıp getdi. Hey, ma balını! Cemil Han öndünsiz kırıp getu atkan erinin kendin çakırdı. Andın yeni amalsız balını mın testi kötürüp öyge ilip kırdı. Nemet bu çağda Allah kaçan hoyledeki üjme dərixi astıda supığı silingan palaskı özün taşlap boğan idi. Cemil Han Kayser'ni Nemet'nin yendi yatkızıp, üstü bir ədiyanı yaptı. Harvadiki özümni
چنچیگ اپردگان اشتی. اوزن برنم قسانچو من براز اخلو بالای. من تاماق اتمیم اما. امدی نمتن سوان چخمدی. جمیل خان اونی اورندن ترغزدگانگو کوزیت می چکب هارون هیدب چنچی طرف گماندی. جمیل خان چنچیدن قایتیب گیریب ایشکنی هارودن چیقیریب اونونغا بایا تکلیکتن آغاش کیگن تک شونودن بیر قولتوق تاشلاب بیریب اندن چوشلیک تاماققا توتوش قیلدی. او چارچیغان ایدی. لیکن او هر قانچی چارچیسیمو تاماق اتمیسی بولمایتتی. اونونمو اوخلواغوسی ایریگی اوخشاش بیردم سوزلوب یتیواغوسی کلدی. براق او اونداق قیلالمایتتی. او آسان تیار بولودو دب تیرق شویلیسی اتمکچی بولدی ده قازانغا سو قویوب آزراق تیرقنی یویب سیلیب اوت یاختی.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriniz

0: Ge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın söyün, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyittim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydığım bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atquzu vitis sebeplik zehir tazlaş hizmetim qattıq qalayım qanışıp getdi. Zehirlik maddalar yığılıp qaldı. Hatta madarım mı qalmadı.
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeli dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsizik yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erzi.

0: Ziydo, güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erziydo.
2: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
3: Mintallam, mini, sikot içinde test kılındu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nekbul alalaysız.
4: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkemizini işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüldü.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
3: Bir günü gözümünü şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız boludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tok tutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setival alaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setival işini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Sevimli dostlar, programımıza qaytib keldik. Muhabbətdə əməliyyətçil bolun. Vədə qılın, çoxum onu əməl qılın. Dostluqda çin bolun. Aldıda qandaq bolun, kəynədə müşündaq bolun. Xizmətdə aktiv bolun. Başlıq bay yədimə oxşaş, yox yədimə oxşaş. Turmuşda qızğın bolun, xuşal bolsunuz külün, xapı bolsunuz, oxşaşlı külün. Her bir günümüzde hoşçaray bulun, güzel bulun, güzel sözlük bulun. Şunu olan bile, bizden üzülmez melodiya programımız ne? İzcil, meyli ühidi bulun, meyli maşineyi de yol diketi vatkan bulun, okşaşla anlaşını unutup anma. Çünkü muşu mezmulla, muşu nakşla arkalık, esler o icayetin hoşçallık erişsenle, eni şu bizden hoşçallıkımız. Elbette anlayıcılarımız, güzel nakşlarımız, nadir küylerimiz, sizlerin hoşçal keyfiyatını lav üçündür. Kene nakşlarımızı merhamet kılın.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, bugün 2026 yılı 6. ayının 13. günü şenbe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'nin teklifine binaen Birma Zongtongi Junggo'da devlet işleri ziyareti de buludu. Zaman ve makandın halkıgan Jinggangshan Royi Koni İnkılabi rayonlarının yukarı süpetlik terakkiyat yeni yolunu yoruttu. Jawlıcı Singapur parlamentinin başlığı bilen söhbet ötküzdü. Hanjin Singapur parlamentinin başlığı bilen körüştü. Pentechnika Fujian'nın yeni energiye kesip kuruluşu küş koştu. Yunnan yeşil tok koşulgan ilgar yasımıçılıkının çoğunkur yoğuruluşunu tez ilgir sürdü. İran-Amerika düşünüş əsletmesinin imzalanıştın ümit ba. İran-Amerika oruç kuzgumaslıqı vədi bərdi dedi. Amerika İran yadro kuralıqı qaytı erişmestikke yaki tətqiq qilip yasımaslıqı vədi bərdi dedi. Əmdi diqtınla xəbərlerimizden təpsiliyi məzmullardı bolsun.

0: ilgir keyin bolup trilyon derecelik karxana qatarığı kirdi. Jiangxi 15-ci 5 yılının yeni başlanış noktasında turup, güllenme kesiplerini bütün küçü bilen ilgiri sürüp, ulaş eğizi qatarlıq kelgüsi musabıqı yolunu oranlaştırıp, iqtisadının yeni eşeş noktasını özlüksüz yetildirmekte. Ruh meşelgi oxşaş musabını yoğurtudu. Barlıq Jonghua perzentleri kızıl geni varıslık kılıp, casaret bilen ilgirleş küçüne kobal kılıp, yanı musabıda özlüksüz yanı yol içip, qiyin ötkellerden büsüp ötüp, yanı vəziyet yaratıp, devletini kudret tapturuş kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini Jonghuaçı zaman ulaştırış arqılıq, umumyüzlük ilgir sürüşünün yanı sahipsini casaret bilen pütüdü.
1: Stansımız Xavri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Jalloji 6-cı ayın 12-ci günü Beijing Xalq Sarayı'da Singapur Parlamentinin başlığı Xi Jinping bilen söhbət ötküzdi. Jalloji mınılanı bildirdi. Bultur Jungu bilen Singapur diplomatik münasat ornatqalığının 35 yılını birlikte təbrikledi. Reis Xi Jinping Zongli Huang Shunsai bilen mühim uçuruş ötküzüp, Jungu-Singapur münasiyetinin taraqiyatıga yönlüş gösterdi. Jungu Singapur bilen birlikte iki devlet rehberlerinin mühim ortak tonuşunu yaxşı emileleştirip, Jungu bilen Singapur'nun her taraflama yukarı süpetlik, aldın körer emrahlık münasiyeti de üzüksüz yeni ilgirleşlerini kolu keltürüşünü xalaydı. Jalloji mundaq tep görsetti. Jungu Singapur bilen yukarı seviyelik siyasi cihette üzere işin için çoğunlaştırıp, bir-birinin yadroluk mənpəti və köngül buluduğun mühim işlerini qatdi qollab, Jungu-Singapur dostluğunun siyasi asasını müstəkəmləşini xalaydı. İki tərəf tərəqiyyat yirik planlarını cipslaşdırışını küçəydib, sünni əqil, rəqəmlik iqtisad, pakiz energiya, pən texnikada yenilik yaratış, qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını kengəydib, bir balbaq bir yolunu yuqur sübətdə tən qurusu. Adimiyyat alaqısını canlandırıb, xalqının özrə düşünüşünü ilgir sürüşü. Köp tərəflik həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, həqiqi köp tərəfçilikini əmniyyəti köstüş gerek. Jalloji mınılanı təkdidi. Jungu Memleketli Xalq Qurultayı Singapur Parlament bilen kanun çıxırış aparatları almaşdırışı və alaqısını küçəydib, kanun çıxırış, nazarat qılış qatırlıq təcrübələrini özrə ügünüb və eynə qılıb, Jungu bilen Singapurunun yuqur süpətlik həmkarlıqını kanun kapalıdığa iqi qılışını xalaydı. Singapur parlament azalarının Jungu'a kilip, Memleketli Xalq Qurultayı uyuşturgan Şarkı Canobi Asiya Eller İttifaqı parlament azaları muhakim kursuğa katnışını karşı alımız. Jalloji yana Jungu'nun 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızı alaqadar ahvallan tonuşturdu. Xi Jinping mınılanı bildirdi. Singapur bir Jungu siyasiga qatti əməl qıldı. Jungu'nun 15-ci 5 yıllık yirik planı yüksek iradıq dolgan bulup, Singapur'nı mühim fırsat bilen təminləydi. Singapur, Jungu bilen ixtisas soda, suni aqil, rakamlik ixtisat, yeşil taraqiyat, xalq turmuşunu ilgir sürüş qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını küçəytişini xalaydı. Singapur, Jungu, işki devlet köp tərəpçilik və erkin sodunu qadırlaydı, qoğdaydı. Murekkeb, özgürüşcan, coğrafilik siyasi vəziyyətdə, Singapur, Şarkı Canobi Asiya Eller İttifaqı bilen Jungu münasiyetinin çunqur taraqiyatını pahalı ilgir sürüşünü xalaydı. Singapur parlamenti Jungu Memleketli Xalq Qurultayı bilen boğan dostan alaqını küçəytib, kanun çıxırış qatarlıq sahalardaki almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, Singapur Jungu münasibetinin taraqiyyatını ilgir sürüşke tökib qoşunu ümit qalıdı.
0: Stansımız Xavri. Devletinin muavin reisi Xanjing 6-cı ayının 12-ci günü Beijing'da Singapur parlamentinin başlığı Xi Jinping bilen görüşdü. Xanjing bunlarını bildirdi. Jungu bilen Singapur yakın koşnalar ve mühim hemkarlık hemrahları. Bultur 6. ayda reis Xi Jinping Zongli Huang Shunsai bilen görüşüp, keyinki baskıştaki Jungu-Singapur münasibetinin terakiyatıga yönülüş görüstüp berdi. Jungu-Singapur bilen birlikte işki devlet rehberlerinin mühim ortak tonuşunu estaidil emeliyleştirip, strategilik fikir almaştırışını yanımı küçeytip, özra kollaşını zoraytip, yukarı süpetlik hemkarlıqını kengaytip, el riştini tutaştırışını ilgir sürüp, Jungu bilen Singapur'nun her tərəpleme yukarı süpetlik aldın körer emraqlıq münasibeti de teximi zor tərəqiyyatını işgaşırışka törtkü buluşunu xalaydı. İki tərəp köp tərəplik hemkarlıqını küçeytip, barabar tertiblik dünyanın köp kutuplaşışı ve umumi menfaatdar, sığdırışçan ixtisatının yer şarılışını ortak teşebbüs

0: تەشەببۇس قىلىپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. سىنگاپور بىلەن جۇڭگو ياخشى دوستلار، ياخشى قوشنىلار، ھەمكارلىق ساھەسى كەڭ، نەتىجىسى مول. سىنگاپور جۇڭگو ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى ئىنتايىن قەدىرلەيدۇ. ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا قەتئىي كۈچ چىقىرىدۇ. سىنگاپور بىر جۇڭگو سىياسىتىدە چىڭ تۇرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. فۇجيەن، يۈننەن يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تېز تەرەققىياتىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى ئارقىلىق ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا تېرەك بولدى. ھازىر فۇجيەن ئۆلكىسى يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلەتمەكتە. جاڭجۇ، گۇلى، يېرىم ئارلىدا فۇجيەن ئۆلكىسى يېشىل ھىدروگېن ئارلىق سىناق بازىسى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇ بازا يەنە دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتىرى، ھىدروگېن ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل قاتارلىق جابدۇق ياسىمىچىلىق كارخانىلىرىنى سىناق سۇپىسى بىلەن تەمىنلەپ، باش، ئاياق ھالقىدىكى كەسىپ زەنجىرىنىڭ توپلىنىپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولدى. 15. 5 يىلدا فۇجيەن قوش كاربون نىشانى ۋە ئېنېرگىيە كۈچلۈك ئۆلكىسى ستراتېگىيەلىك ئورنىنى بېكىتىپ، دىققەتنى يېڭى تىپتىكى باتارىيە، دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى، يادرو تېخنىكىسىنى قوللىنىش قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپلەرنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىياي قوشۇلغان ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىپ، يېڭى مۇسابىقە يولى ئاچىدۇ. يۈننەننىڭ ياۋەن ناھىيەسىدىكى داخىكۇ يورۇقلۇق ۋولت توك تارقىتىش تۈرى قۇرۇلۇش مەيدانىدا ئىشچىلار قوزۇق ئۇلىنى قويۇش، تېرەك جازىنى قۇراشتۇرۇش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى قىلىۋاتاتتى. بۇ تۈر 9 ئايدا پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ. داخىكۇ يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق توك چىقىرىش تۈرىدە 60 مېگاۋولتلىق يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتر ئىستانسىسى ۋە 110 كىلوۋولتلىق بېسىم ئاشۇرۇش پونكىتى قۇرۇش پىلانلاندى. 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى: تاش قاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ تاش قاتما ئېنېرگىيەنىڭ ئورنىنى بىخەتەر، ئىشەنچلىك، تەرتىپلىك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شامال، يورۇقلۇق، سۇ، يادرو قاتارلىق كۆپ خىل ئېنېرگىيەنى تەڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ يىل يۈننەندە شامال كۈچى، يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق 10 نەچچە يېڭى ئېنېرگىيە تۈرىدە ئىش باشلاندى. 15. 5 يىلدا يۈننەن يېشىل توك قوشۇلغان ئىلغار ياسىمچىلىقنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى كەسىپ رىقابەت كۈچىگە ئايلاندۇرىدۇ. 2030 يىلىغىچە يۈننەن دۆلەت دەرىجىلىك يېڭىچە ئېلېكتر سىستېمىسى ئالدىن ئۈلگە كۆرسىتىش رايونىنى ئاساس جەھەتتىن قۇرۇپ چىقىدۇ. تاش قاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ ئېنېرگىيە ئىستېمالى ئومۇم مىقداردا ئىگىلىگەن نىسبىتى 46%دىن تۆۋەن بولمايدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: توغرا سىياسىي نەتىجە قاراشنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسى قانات يېدۇرۇلغاندىن بۇيان، بېيجىڭ شەھىرى، شىچىڭ رايونى، شەنشى ئۆلكىسى، خەنجۇڭ شەھىرى دىققەتنى مەسئۇلىيەت ۋە ۋەزىپىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەقىقىي نازارەت قىلىش، ئەمەلىي يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، ئۆگىنىش، تەربىيەدە ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا ھەقىقىي كاپالەت قىلدى. ئۆگىنىش تەربىيە پائالىيىتى قانات يېدۇرۇلغاندىن بۇيان، بېيجىڭ شەھىرى، شىچىڭ رايونى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈپ، تۈزىتىش، تۈزەش ھېسابات دەپتىرىدىن 980 نەچچىنى شەكىللەندۈردى. تارىختىن قېپ قالغان مەسىلىلەر تىزىملىكىدىن 113-نى تۇرغۇزدى. ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈش، ئىش ئورنىغا بېرىش، تەرتىپ بويىچە مېڭىش، نۇقتىدا تۇرۇش نۇقتىلىق ۋەزىپىسىدىن 680 نەچچىنى تونۇپ چىقتى. شەھەر يېڭىلاشنىڭ ئومۇميۈزلۈك يول قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، بىر تۈركۈم كونا مەھەللىلەرنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش ۋە خەتەرلىك كونا بىنالارنى ئۆزگەرتىپ سېلىش تۈرى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلدى. سەنلىخادىكى بىر كونا ئاھالىلار بىناسى چېقىلىپ، ئەسلىدىكى ئورنىغا سېلىنغان بولۇپ، ئاھالىلار ئارقا-ئارقىدىن يېڭى ئۆيگە كۆچۈپ كىردى. بىراق كېيىنكى خوجىلىق مۇلازىمىتى، يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنىڭ يېتىشىپ مېڭىش ماڭالماسلىقى كۆپچىلىك كۆڭۈل بىلىدىغان قىزىق نۇقتا بولۇپ قالغان ئىدى. يۆتەن كوچا باشقارمىسى بۇنىڭغا قارىتا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، زىيارەت قىلىش ئارقىلىق تەۋەلىكتىكى بايلىقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنى ماسلاشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇپ، كەسپىي خوجىلىق مۇلازىمىتىنى كىرگۈزدى. بېيجىڭ شەھىرى، شىچىڭ رايونى، سەنلىخۇ 1. رايون 28. نومۇرلۇق بىنادا ئولتۇرۇشلۇق ۋاڭ فىڭجىن مۇنداق دېدى: مۇلازىمەت ناھايىتى ياخشى، nemi iş bolsa çağırsakla yetip geldi. Onun üstüge mulazimeti mi naiti yakşı, azir turalgu süpüte östey. Beijing şehri Şiçin rayonu tarihten kapkalgan meselelerini yanılaş hesabat depterdin 67'ni noktalık inçkileştirip, tizimlik boyca başkurup, asma harita boyca işkilip, udulluk numur üçürdü. Yakında Şiden Langçau kuruluşu Katarlık bir türküm halk durmuşu kuruluşları arkarkıdın oturgu koyulup, şehrini yanılaş emli neticesi arkalık ögünüş terbiye neticesi teşhürüldü. Beijing şehri Şiçin rayonluk partikom teşkilat bölümünün muavin başlığı Sui Weiquan mundaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyeti körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkuru ögünüp ve izcillaştırıp, yokuru tüven hem türtki buluşunu küçeytip, bir sualga ortak yakşı cevap berip, hizmette birikmi küş şekillendirip, ögünüş, təşürüş, tüzetişinin çoğunkuruluşu, emeli buluşunu ilgiri sürüp, bir türküm yokur süpetlik terakkiyat ve yokur ünümlik tüzeşini çekilip duruvatkan çoğunkur katlamlık zidiyat, meselelerini hakiki hal kılıp, ögünüş terbiyesi de emeli ünümlü kolu keltürüşke hakiki kapalet kılımız. Ögünüş terbiye kanat yedirilgandım bu yan, Şenşi'nin Xanjong şehri partilik kadırlarını birinci sepki çöküp, nəx meydanını ziyaret kılıp, bazar subihtinin ticaret terakiyat ihtiyacını doğru ilgileşki təşkilledi. Şocaydaki çay, elektrolluq soda qatırlıq kəsiblərinin üzlüksüz terakki kılışıqı əgişip, bazar içiş subihtlerinin sani bağansırı köpəydi. Köpçülüknün inkas kılışıca, karxanalar zavut kuruş, dukan içiş, törlərini əminləşdiriş cərəyanı da kəsb ölçümü iniq bulmaslıq, iş beceriş görsətmisi birlik kəlməslik qatarlıq məsələlər mövcud bulub, karxanalarının köp tərəbki qatırışı, təhrar qatırışını kəltürüb çıxırıb, törlərinin əminliş ünümü və kəsblərinin sübtünü, sürütünü aşırışını çəkləb qoyğan. Bu məsələki qarata Xanjong Məmuri Təsdiqlaş Mülazimət İdarisi köp tarmaqı başlamçılıq qılıb, oxşaş bulmağan sahalarının qayda nizam ölçümü, təsdiqlaş tərtibi, nazarət qılıb başquruş təlifini birləşdirib, çay işləb çıxırış, bivasitə körüstüb setiş, elektronluq sodisi qatarlıq kəsiblərini içiş körsətmisini yenidən tüzüb yolu qoyub, bazar subyektinin makallaşıb ticaret qilishini bütün zəncirlik mülazimət bilən təminlədi. Ticaretçi Shang Fan mundaq dedi. Aldınqı basquşluq pilallaşdın, kenişki elişqçi asaslındıqan asas bab oldu. Həm də ot üçürüş, tazılıq, amallıq saxlaş qatarlıq köpxil ticaret təlifi mücəssəmləndi. Bizning quruşqı təyərlik qilish vaxtımız zor dərəcədə qısqırdı. Tənərxmi tövəllidi. Şenşi ülkesinin Xanjong şehirdeki naiye başkarımı dərclikten yukarı rehberlik benzilleri dikkatini ticaret soğudu muhitinin süptünü östürüş, özgeçi kesiplerini itildiriş, bazar subihtini qiyinçiliktin kutulduruş qatarlıq gevdili qiyin meselelerge merkezleştirip, 1100'ni artıq meselini çoğunkuru təşürüp oturuğu koyup, tedbirlerini türümü türü inçkileştirip, yep halkılıq tüzetişini emilleştirdi. Şenşi ülkesi Xanjong şehirlik partikom teşkilat bölümünün muavin başlığı Li Chao mundaq dedi. Biz işkini tihleşini qat'i himaye kılıp, işkini qoğdaşını qat'i işkaşırımız. Umum üçün partiya kuruş, xalqı bəxti yaratış, ilmi tedbir belgüləş, əqiqi tutup əmili işləş, baş təlipini çın közləb, ammığa, karxanılarga, asasi qatlamğı mulazimət kılıp, Əqiqi türdə ögünüş, tərbiyenin ünümünü, ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatı törtkü buluşdu ki, əmili nəticəyə aylandırmaz.
1: Stansımız xəbəri. Pakistan zonası Şahbaz 6-cının 13-cü günü İran bilən Amerika tinişlik gelişiminin axırqı nusqısı doğrusuda birdək qasılı qıldı, dedi. İran 6-cının 13-cü günü ilan kılgan xəbər qarğanda İranın diplomatiya ministeri Araqçı Şükünkeş de mundaq degen. Elib birləvatqan İran-Amerika düşünüş əsletmisi söhbəti de Amerika oruç qozğılmasılıq, təkdis ediş vasıtlarını mı qollanmasılıq doğrusu da vədi bədi. İki tərəb bir-birinin iqlik hüquqa hörmət qılıdıqan, bir-birinin içki işlərə arlaşmaydıqan boldi. Bunundan başqa, kelişibatqan İran-Amerika çüşünüş əsletmisi də barlıq oruz sepidə oruz toxtış belgilengən bulub, bu, Livan çigrisi içindeki oruz sepini öz çigaladı. İran hazır yadro məsəlisi toğrısıda eçqandaq mahiyyətli qarar çıqamıdı. Amma İran qatdi mündaq tap qarıdı. Hazır bab olğan yuqır nisbətdə quyuldurulğan uran zapısını bir tərəf qılışqa toğrı kəlsə, birdən bir qubul qılğılı bulduğan usul çigra sırtıqı yötkəş emas, bəlki İran çigrisi içində suyuldurup bir tərəf qılış. Hormuz boğazıda alaqlar mülazimət haqqı elinidu. İran bilən Amerika axırkı basqışlıq söhbətini tamamlasa, çüşünüş əsətmisi dərhal imzalanıdu, həm də ilan qılınıdu. Birinci basqıç Iraq müsabırlıq elektronluq şəkildə imzalanıdu. Bu, kəlgüsü bir neçə gün içində tamamlanışı mümkün. Amerikanın xəbəri qarğanda Amerika hükümetinin bir yuqarı dərəcəlik əməldarı 6-cı ayın 13-cü günü mınılanı bildirgen. Amerika kəlgüsü bir neçə gün içində İran bilən düşünüş əsletmisi imzalaşqa 80%-dən 85%-kəcə işənç bağlaydı. Şununla bir vaqtda Amerikanın İsrailiyanın Amerika bilən İranın bu düşünüş əsletmisini qollaydığılığa işənçisi bar. Dəstəbki kilişimnin məzmuni Ormuz boğazını qaytadın eçivdiş. Həm də Amerikanın İran qaratqan deniz qamılını bikar qılışını öz içə aladı. Bu, İranın yadro planıdın vaz keçişini ilgir sürdü. Həm də Amerikanı İranın quyuldurulğan uranığa erişdirdi. İranın vədisinin uzaq müddət icra qılınışıqa kaparatlı qılış üçün dəstəbki kilişim yeni bir yürüş təkşürüş mexanizmini öz içə aldı. Bununun başqa İran yadro quralı qayıtı erişməslik, yəki onu tətqiq qılıp yasmaslıqqa vədə bədi. Amma İranın yuqır nisbətdiki quyuldurulğan uran ambar zapsını qandaq yötkəş toğrısıdaki texnik təpsilatı tex bekitilmidi. Alaqadar müzakirələr keyinki növbətlik söhbətdə elib berildi. İki tərəf düşünüş əsətmisi imzalığan naman 60 günlük texnikilik söhbət başlanıdı. Əgər İran kilişimdiki məcburiyyətini həqiqi ada qılsa, Amerika köp illadın buyan İran qollanğan nurğun iqtisadi çəkdəş tədbirlərini boşaşdırıb, İranı dünya iqtisadığa qaytadan sınsış imkaniyyətiga ega qıldı.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi mühariri Patigül Muhammed, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

zamanevi yezgiligi neftki yüksek derecede tayındı. Yezgilik maşını saymalları yakılgustan tartıp, kimyevi oğut işlep çıkırışıca hemisi zerbi uçurap, açlık işlep çıkırış tenerhi eşip gitudu. Hem de en ahırda bolga, göğüş katarlık ahırkı yemekliklerinin bağısı da eksitudu. Üçüncü, kimye sanayeti ham eşyaları ve sanayet mesulatlarının bağısını östürüp, solyav, kimyevi tala, suvalgu, çaş yüyüş, asraş boyumları katarlık köp miktardaki kündülük turmuş boyumlarına təsir yetküzdü. Dördüncü, aviasiya yakılgı miyi, paraxot yakılgısı katarlıklarının tənarxını östürüp, səpərgi çıkış ve mülazimet bağısını təsir yetküzdü. Bu birkaç yol içi de, kimye sanayeti ham eşyası bağısının örülüşü bilen adetki istimal boyumlarının münasibeti teximiz iç. Wangjin bunlarını bildirdi. Oğraş kaçalaş materialları kemçel buluştan tartıp, çaş yüyüş, asraş boyumlarının bağısının özüşü geçe, karmakka her kaysi müstakil göründüğün bu işler ortak bir baş halkadaki ham eşya naftağı kartılgan. Nafta ham neftini çekkileş yeriyanda hasılı bolgan yenik distelengen terkip bulup, hazırkı zaman sanayet sistemisinin içtkisi dep tariflendi. Onun tırılma mesulatları 5000 kıldın aşıdı. 90%'in artıq kündülük turmuş boyumlarını kaplaydıgan bulup, yemeklik oralması, tokulma boyumlar, kündülük turmuş boyumları, kimyevi oğut, dehkançılık doğruları, davalaş boyumları, elektron mesulatları, kuruluş materialları katarlıq nurgun sahalarını öz işe alıdı. Ormuz buğuzda katnaş tosalgı uçursa, nafta təminatı bir dilli ciddiyleşip, bunu asas kılgan istimal boyumları işlep çıkırış sistemisi huddi gürüzsiz tamak etkengi okşaş ehvalgı çüşüp kalıdı. Bunun təsiri gayet soru kesip zencerine boylap tövengi tarqılıp, her bir adamının kündülük turmuşuğa hakiki təsir görüstüdü. Wangjin mundaq dedi. Hazırkı zaman istimal sistemisi neftki çoğunqır tayındı. Onun üstüge bu xil tayiniş bizden adetki turmuşumuzdun bulun puşkaqlarına yöşürüngan. O bir-birge bağlanğan kepinek ünimi bulup ipi adlandı. Baş halkalarda her kandak kiçikini davalğış bolsa, ahırkı istimal bazırda gayet soru dolqun kuzguşu mümkün. Şunun bilen bir vaxtta neftinin istimal sahasıdaki nurgun işiltilişi de yana roşen iktidar kuluplanıp kiliş ünimi ba. Kısqı müddet içi de iqtisadi şençlik sepleme layihane tepiş tez. Bu təminat zancirinin acizliğini yanımı aşırı vetti. Durmuş hesabat talundin təminat zancirinin əvrişimliği namayan boldi. Kelgüsi hırsqı taqabıl turuşta köp xil tədbirini tən kolunup, xam eşyanın köp mənbəlişini ilgir sürüp, aşkışlıq xam eşya və muhim eşya obrot noktalarının xeym xətərdin signal beriş mexanizmini mükemmelleştirip, energiya transport yolunun bixətərliğini ortak qoğdaşqa toğır kilidu. Xalqara Energiya Məhkimisi, Xalqara Pul Fondi Təşkilatı, Dünya Bankisi və Dünya Soda Təşkilatı yakında birləşmə bayanat elan qılıb, Otur Şərq Uruşunun yer şarını energiya bilən təminləş, yeməklik bixətərliki, iqtisadi pahaliyyət qatarlıq nurğun sahalərgə mahiyyətlik və oxşuş bulmuğan dərəcədə zərbi ilib kildiğallığını agahlandırdı. Bayanatda mundaq deyildi. Ormuz Boğuz'nın su transportu da tosalgu bolğallıqtın Dünya Neft Ambar Zapsi meslisiz sürat bilen tövelle avatıdı. Eğer su transporti normal haletki kaytalmasa, Dünya Neft Ambar Zapsi Şimali Yerimşarının yaz pesildeki ihtiyaç yukarı pəllisi yetip geliştim burun, davamlıq tez süratte tövelleydi. Bu, yakılgu may bixeterliki, bazar ehvali ve iqtisadın evrişimliğe künsiri yukarı xevb xeter ilip geliyordu. İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı 6. ayının 3. günü ilan kılgan iqtisadqı nəzər dokulatı da mındaq tep görüstüldü. Eğer Otur Şərqinin energiya təminatıdaki davalğuş davamlaşsa, dünya iqtisadının eşişi besimğe uçuraydı. Energiya zərbisi köp miqtarlıq tovarlar bağısının örülüşünü keltürüp çıxırıdı. Yine pütkül iqtisadi sahadaki mal bağısığa vasılıq təsir görüstüdü. Bulup mu yezgilik selinme buyumları ve yemeklik bağısığa təsir görüstüdü.
Тәрәқи тапқан ықтисади гәүділәр вә гүлләнмі базар ықтисади гәүділәрі техімі зор пұл пақалылығы бесіміға дош кәлді. Ваңжин мұныларыны білдірді. Қарымаққа кіші көріндіған күнділік тұрмыш адысы, дония энергия бейхәттәрлігі вә тәмінат зәнжірінің әуірішімлігі чоңқұр ағақландырыш еліп кәлді. Энергия бейхәттәрлігі пәкәт еқылғы бейхәттәрлікілі әмәс. Энергия бейхәттәрлігі үсізді ізденгенде, нәзәріні май бакидын қам әшия сандықыға кеңейтішке тоғыр келеді. Nafta qatarlıq alqılıq ximiyə sanayiti xam əşyaları bilən muqum təminləşki kapalət qiliş, təyyar may bilən təminləşki kapalət qiliş bilən oxşaş moyim bulub, energiya bixətərliqi münasifətlik. Təminat zəncirinin əvrişimliqi oxşaşla qaytidin qarab çıxışqa toğır kilidu. Vangcin mundaq dedi, dünyadaki aşqışlıq xam əşyalarını işləb çıxırış və toşuş, azsandiki rayun və yollarga yüksək dərəcdə mərkəzləşkən. Aşqışlıq noktalar tosalığı uçursa, bu dünya təminat sistemisinin acizliğini tezli aşkarlaydı. Ötken neçi 10 yılda dünya təminat zənciri tənərxi ən tövən, ünimi ən yuqarı buluşni muyim prinsip qılıb, işləb çıxırış və transportun yüksək mərkəzli işçigi türtki boldi. Kəlgüsü də təminat zəncirini orullaşdırışda, ünimdən başqa bir xətərlik və əvrişimlikə texmi əhmiyyət berişki toğır kilidu. Ваңжин кәлгісі қырысқа тақабыл тұрыш әқіде мұндақ деп қарады. Көп тіреп әмкірлішіп, көп қыл тәдбірләні тән қолын ұш керек. Бір тірептін қам әшия мәнбәсінің көп мәнбәлішіні ілгір сүріп, био асаси материал, дәвірі пайдылыныш қатарлық сәплімі лайхәлеріні тәрәқи қылдырып, нұқыл ташқатмы байлықы вә тәмінат йолыға тайны вілішіні төвәлетіш керек. Yəni bir tərəbdən aşqışlıq xam əşya və moyum əşya obrot noxtalarının xeym xətərdən signal veriş mexanizmini mükəmməlləşdürüb, təminatını üzüb qoyuş, bahanı östürüş və toşuş tosalığı uçuraş xeym xətərini pərxləndürüş və onunğa inkas qaytırış iqtidarını östürüş gərək. Xəlqıra cəmiyyət energiya transport yolunun bexətərliğini teximi ortaq qoğdışı. Болыпмы, Ормуз бұғызы қатарлық ашқұшлық бұғызның қатнаш әркелікі вә раваллықыға капалет қылып, дония кәсіп зәнжірі вә тәмінат зәнжірінің мұқымлықы, бихәтерлікі, раваллықыны қоғдыш керек.

0: Hürmetlik radyo oğlucuyla. Yakında Japonya taratkıları Japonya'nın 2026 yıllık Müdafiye Aktaşlık kitabının kısıkçı mezmanını aşkarladı. Kişiler oylığındak bu yeni nuskadaki Aktaşlık kitapta konu mukam kaydı toğlanıp, atılmış etraf hayopsiliği tehdidi dağımlı küçep mobalı kılındı. Onun da eçkandak yenilik yok bulganının üstüge yana, Japonya hükümetinin hatarlık fırsatını paydalanıp, herbi işlerini planlaş, Hərbi hazırlıqlarını kengaytib uruşqa tayyarlıq qilishdek xatarlik suiqasdi texmi iniq aşkarlandi. Sezgür kişilər bir qarapla Asiya Tichokyan rayonida təhdidni üzüksiz köptürüp kösatqan dövlətinin rayon tinichliqi və muqimliqiga ən çoğ təhdid ikkanligini biladu. Yaqın yillardan buyan Yaponiyanın xavfsizlik muhiti toğrisidagi bayonlarini qayta qarap chiqsaq, üzüksiz kuchayotgan krizis bayonining izini bayqash tas emas. Bir neçe yıl ilgiri Yaponiya keskin, murakkab, xavfsizlik muhitiga duch keldik deb chaqqarlagan. Shundan keyin yana uni urushdan keyingi eng keskin, murakkab, xavfsizlik muhiti deb ko'ptirgan. Bugungi kunda yangi Aqtoshliq kitobda atalmish yangi krizis davrini texmi ilgirligan holda targ'ib qildi. Yaponiya hukumatı texmi yangi so'zlarni ishlatib, askar sharga qistab kelishda krizis tuyg'usini qasdan paydo qildi. Bulubmu uşar buluşqa arzidigini şu ki, Yaponiya hadisla atalmış cungu tehdidi digenini götürüp çıkıp, bunundan paydalanıp teşvişlenişge kuturtup, xalq rayini iskencik ediş qorundi. Onun haqiqi məqsidi atalmış, xavfsizlik endisiga inkas qaytırış emas, belki, məxsus müdafiye kürüş prinsipida büs şaslı qilish. Qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş üçün bahan izdeş. Tinişlik asas kanunuğa özgərş kürgüzüşini can cəhli bilen ilgir sürüştün, xavfsizlikke kapılatlı qilish üç vecidini zor derecede tanşeşkice. Atalmış qayturma zərbi biriş iqtidarını tərəqqi qıldırışını uçuq aşkarı asas qanunğa kirgizişkicə. Müdafiye xamçotunu uda zor dərəcədə östürüşdən, uruşdən kinki çəklimini qayt-qayta buzub taşlaşqicə, Yaponiya hükümeti, müdafiye cabduqlarını yötkəşinin üç prinsipiqa köp qatım özgərçiş kirgizib, qırğıcı qurallarını eksport qilish çəklimisini tədirici boşaşdırdı. Yana müdafiyeni küçəyətiş digənini kütürüb çıxıb, hərbi sanayət birikmə gəvdisini qayta tərtib silib, başqa dövlət və rayonlar bilən hərbi işlər cəhətdə birləşini tezlətiş. Hətta yadro quralığı iqib olmazlıq üç prinsipidən vaz keçişkicə bir qatar yüzlənişlə, Yaponiya yeni militarizmini yoşurun xətərgə aylınıb, rayon hətta dünyanın tençliqi muqimliqiga real təhdid pəyda qılıvatqandak kişini çöçütüdügan bir paketini içib bədi. Yaqınqı zamandan buyan Yaponiya militarizmi yaşaş təhdid kuçuraş, Xavfsizlikni qoğdaşını bahanı qılıb, öktemlik bilan tajavuzçılıq uruşu qozğab, Cungu xalqını öz içige alğan Asiyadaki hər qaysı dövlət xalqiga iğir apet ep geldi. Bugünkü gündə Yaponiya on qanat küçləri tarixi cinayi cavabkarlığı üstüdə çunqur oylanmaylıq qalmasdan əksicə konu muqamı dəsəşkə urundi. Xuddi Yaponiyanın dövlət içindeki bilimlik satla kösətkəndək, Yaponiya hükümetinin ətraf xavfsizlik muhiti naçarlaşış degenini kötürüp çıkıp, müdafiye siyasada buluş yasaşını ilgir sürüşü əqiqi bihatterlik elip kilelmeli kalmasıdın, əksice hərbi ciddilikini keskinleştirip, oruç xavfini uzara etudu. İqimgi karşı türlük hərketlə Yaponiyanı xatarlık əhvalı düşürüp koydu. Şundaqla rayonunu hərbi hazırlıqla musabiqsinin külengisi asıda kaldırdı. Yaponiya bir tərəfdən xalqara səhnədə özünü tiniş dövlət deyə kök kütürsə, yan bir tərəfdən Asiya Tichokyan rayonunda kiçik dairə şəkilləndirib, qarşılaşışqa qutratqılıq qılıb, ciddilik payda qılıb, künsürə rayon xəvfsizligidəki xətərlik özgürüşçən küşkə aylanmaqda. Əməliyyat şunu qayt-qayt ispatladı ki, təhdidini köptürüb körsətkiçilər köp ballarda təhdidini payda qılıqçılardır. Kırzıs deyə toluğuçlar köp ballarda kırzısının mənbəsidir. Asiya Tichokyan rayonu tiniş tərəqqi qilishni arzu qiladi. Hərgizmi coğrafiyalik qurşaq şahmat meydanına aylınıb qas bolmaydı. Yaponiya on qanat küçləri dəvr vəziyyətini eniq tonub, tacavuzçılıq tarixigə toğri qarab və xatalıq üstüdə çunqur oylanıb, atalmış ətraf təhdidini köptürüşni bahanə qılıb, qayta hərbiyləşdirüşni ilgir sürüşni toxtatış kerak. Əgər Yaponiya oşun tapmay, cungu təhdidi nəzəriyyəsini oydurub çıxışqa davamlıq urunub, yenici militarizm tuyuq yoluda cahillik bilan mengeyvəsə, həqiqi xəvfsizlikə irişəlməyli qalmasın yana rayon tinişliqi və muqumluqa pozunçuluq qilişdiki, tegişlik cinayi cavabkarlıqını üstüge alıdı, tegişlik bədəl tüyüləydi.
1: Hörmətlik radio anlıqıçıla, bu qıtımqı dünya nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Ya yemək içməkdən, ya kiyim keçəkdən qəmin olmasa, nimiş qımışında xamış olub qalğan sə balam.
3: Balaların dünyası bir varaq ağ qağaz emas. Bugün iş pesimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyyəti, ұлағы бесін пайда қылышы мүмкін.
2: Опа, қосым ағырып кетті.
3: Бір арам болып атымен деп ағырыныш, балыларда дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
4: Сіз кеп қығылымай қалып кетіп те бұдан. Шекеңіз кеп қып болып үшін, не шекеңгі кеп қылмай екен сіз тәйтір қарап.
5: Екенсіз әзір дүнемшқа сіз құшал әмәс деп сұрмайсыз.
3: Бұ назуқлық мы әмәс, ажызлық мы әмәс? Бәлкі балланың мы өзгүчілік ғимы ба?
4: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмін іште бірінші өсіңіз әндің үшін өте.
5: Бәл бекка қасан өмі жүніш қымен. Имтанды бірінші болсам мы генілал тұланлаймен.
3: Чоңла чырайлық кеп қылышыны өгін еші керек.
2: Ұлан өміш қы сенілі баз әқылды. Өз әндің мәсіл ба ұқшымамды.
6: Апа, бұл қыттың бала ішінен боламды.
3: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам үрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда тұнжы болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
2: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
4: Балыларымыздың көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.
7: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллам, мені, секот үшізіна тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
8: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
11: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
8: Бір күні көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
12: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Bugünüşni bilgen adam en baxtlik. Bugünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlevatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan parçalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2026 günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

1951 yılı Jonqua Xalq Cumhuriyetinin emgek suğurdusu nizam sistemisi kuruluşunu puht qadam bilen olğa siljetip zor ilgirleş hasıl kıldık. Partiya 18-nji kurultayından buyan Partiya Merkezi Komiteti ijtimai kapalat sistemisi kuruluşunu tehimi gavdilik oranğa koyup Dövletimiz ijtimai kapalat sistemisi kuruluşunun tez süratlik yolu kirişigi türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi yığını, Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunkırlaştırış Komiteti yığını katarlık yığılada yaşanganda kütünüş asasi suğurtisi tüzümünü ıslah kılış ve mükemmelleştirişinin umumi layihesi. Davalanış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunkırlaştırış doğrusudaki pişkir katarlıklarını köp gittim muhakeme kılıp ve karap çıkıp, devletimiz ijtimai kapalet sistemimiz kuruluşunu yukarı katlamdan layihalab, ıslahatının sistemliliği bir bütünlüğü maslığını yanımı küçeyttik. Biz şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi sugurtası tüzümünü birlik keltürüp, organ Kespi orulla bilen karhanılarının yaşanında kütünüş suğurtusu tüzümünü bir ızığı silip, karhana işçi hizmetçilerinin yaşanında kütünüş asasi suğurtusu fondını merkez tanşeş tüzümünü ornattık. Biz şehir yezi ahalısının asasi davalanış suğurtusu tüzümünü birleştirip, şehir yezi ahalısı eğir kisel suğurtusunu umumüzlük yolu koyup, devletlik davalanış kapaleti idarısını kurduk. Biz umumi halkını sugurta katnaştırış planını alıq siljetip, ijtimai sugurta haqqı nisbetini tövəlletip, bir kısım devlet kapitalını acırtıp, ijtimai kapalet fondunu toluqluduk. Biz yaşanganlarını kütüş, balılarını havalilik bekiş, meyiplegi yardan bir iş qatarlıq paravallıq işlerini pahalı ravajlandırdıq. Halk ammisi yaşınıp kiliş, kisel buluş, işsiz kiliş, İşti yarınış, meyip bop kiliş, namırat iş qatarlı xavip xatarlagi duş gelgende, şehir yeza, rayon, cins, kes perkı karmastın münasip tüzüm kapalıtigi igi boldi. Növette, döltümüzde ijtimai suğurta asasi gavdi kılıngan, ijtimai kutkuzuş, ijtimai paravallık, ijtimai nepik qatarlıq tüzümlerini öz çıgalgan. Fonksiyası mükemmel bolgan ijtimai kapalet sistemisi asasi cihetten berpa kılındı. Asasi davalanış sugurtası 1 milyard 360 milyon ademni. Yaşanganda kütünüş asasi sugurtası 1 milyardga yakın ademni kapladı. Bu dünya boyunca köleme en çok ijtimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu halkka güzel turmuş yaratıp berişge puhta asas elip berdi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cananın gelmesini kolu keltürüşge küşlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayelleştiriş bilen bile şunu mu görüp yetişimiz gerek ki devletimiz cemiyetideki asasi zidiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşanganlar köpüyüş, işki orlışı şehli köpkülüşünün tez terakki kılışıga ergişip, devletimizin ijtimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanıvatıdı. Asaslıki, tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmıdı. Tüzümle ara yötgeç cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli güçüyle, canlık işki orlaşkalla, yeni kesip altıda işki uğurlaşkalla katarlıq kişiler topları ijtimai kapalet dairesi kırgızılmadı. Sugurtadın çüşüp kiliş, sugurtsiz kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ehvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıqı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gavdileri ve ijtimai küşle üstüge alıdığan toluqlumu kapaletinin terakiyatı yeterlik bulmayvadıdı. İjdimai kapaletini bir tutaşı gəmləş katlımını östürüşkü doğru kilidu. Caylağının kırım-çıkım zidiyetini temponlaştırışta besim bir qədər zor. Şehir yez

رايونلا ئامما ئوتتۇرىسىدىكى تەمىنات پەرقى دېگەندەك مۇۋاپىق ئەمەس. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەت ئىقتىدارى بىلەن خەلق ئاممىسىنىڭ ئېھتىياجى ئوتتۇرىسىدا يەنىلا بەلگىلىك پەرق بار. بەزى جايلاردا ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى تۈگەپ قېلىش خەۋپى مەۋجۇت. بىز بۇ يېتەرسىزلىكلەرگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىمىز ھەمدە ئۇنى ھەقىقىي ھەل قىلىشىمىز كېرەك. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xəlqinin ortaq beyişiqi türütkü buluşda texim roşən mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılış tələb qılındı. İctimai kapalət xəlq ən kümül bülüdüqən, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisi taqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini ictimai kapalət sistemisi qırgızıb, kən xəliq ammısını teximi işəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq ijtimoiy kapolat sistemasini mukammallashtirib ijtimoiy kapolat bexatarlik to'g'rini yanami puxtalishimiz kerak. Birinchi, jungocha ijtimoiy kapolat sistemasini barpo qilish kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlarning taraqqiyot saviyasi, ijtimoiy sharoiti, madaniyat alohidligi o'xshash bo'lmag'ashqa İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erkıl buludu. Biz çetellerinin ictimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ige ictimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerin vücut çıkırıp, ictimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlı şığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asosiy kapolatlik qilish köp katlamlıq buluş, imkaniyetlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çör diyen halda ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçə etdik. Dəvr bilən tən ilgirləşdi çıng turub, tərəqiyyat davamıdiki məsələlərini ıslahat çarısı və yenilik yartış təpəkkürü arqılıq əl qılıb, tözülmə mexanizm tosalğılarını qəddi tügütüb, ictimai kapalet işlerinin üzlüksüz alğı ilgirləşigi türütkü bulduq. Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madarimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. 14-ci 5 yıllık hatta texim uzak mezgillik ictimai kapalet işlerini ilmi planlaş gerek. Partiya 19-cü növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz ictimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip yirik planı kırgızıp emel iyileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi qarışıdı çıng turup, yeni tərəqiyyat baskıcı, yeni tərəqiyyat ideyası, yeni tərəqiyyat əndisi

Ahri, imtihanı oğuşluk ahırlaştı. Mektepten ayrıldığın günüdeki olduruşta, sabahtaşla beraberimizgi kıyışmay, köz işi kılıştık. Bir tarafta dostluk nahsi yanraydı. Yeni bir tarafta kızgın telekle, köngül ızhar kılışla üzülmeydi. Bu günü en köp yaş tökken yanına men boptu men. Çünkü asıldıla köngülüm yerim idi. Yeni kilip, nurgun nesilani burun anca yıskamaptıken men. Aslında, mektep hayatı adamın ömürdeki en köngüllük ve menlik ötken hayat iken. Okuğuculuk hayatını herkes mi kaydı baştan keçirgülü bulmaydı iken. Öyge kaydıp gelgendiğin kiyin, ilgeri dadam yalğız emgek kığan itizlikte apamın işlevatkalıqını köydüm. O hazır nemelani oylavatkandı. Şunca yıl dadamı kıydap, onunla azırağımı köngül bölmeydi.

keseli eğirlaşkanda ağzaki vəsiyyat kaldırışkı bolamdu. Wang Xiaoqiang'nın hamısı Çin Jimin bilen burunqi eri Gao Tianmin ajraşkandan keyin oğlu Gao Dongdong bilen billa turmuş keçirdi. Gao Tianmin ajraşkandan keyin Shi Shuang bilen toylishishni tizimga aldırıp toy qildi. Ularının kızı Shaodi tuğuldu. Toydan keyin Gao Tianmin erxotun

0: kızı. Bugün ananızga ünlü dal nomer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Ben yığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
0: Vey ana, ovozingiz butib qopti go.
3: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asirab qolmasin deb sizga demigaydim.
4: Ata-anam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
5: Opa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udol kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlük yox deyişudu.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzudu.
1: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkini idi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
2: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Sevimli radio anıvçılar, programımızda şu tapta devamlaştırmamız. Kişiler güzel nersler hakkında münazırlaşıp kaptı. Bir kişi kız depto, benim apamın külgen haleti en güzel. Bir yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Bir anı depto, balamın külge vakti pek güzel. Demek hemimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakşı köygelerimizin külgesi ve hoşallıkını görüş. Ana balını kütüdü, balının bektini görüşünü arzu kıludu. Bala ananın tebessümüden hoşallık tapıdı. Aşık çoğdu ise meşuhunun visalını görüp bekt giydüdü. Demek hemimizin kalbide şundak arzu armanba. O bosumu külge, tebessüm, hoşallık. Hemimizge şunda hoşallık, tebessüm yar bolsun, külkü yar bolsun. Kene ondak bolsa külüm sirep oldurup bizden yakımlık güldürümüzge devamlık merhamet kagaysız.

Amma haftada bir özünüz yalnız baza aylanıp yaxşı köygen nərslərini setib elişni unutup qalma. Haftada bir çoğlağa yaxşı bir qetim hemra buluşunu unutup qalma. Haftada bir bağçığı verip təbiyyatın güzellikidin huzurlanışını unutup qalma. Haftada bir yataq uyunuzni çoğ tazlaşını unutup qalma. Haftada bir yakın dostunuzga telefon qılıp əhvallaşını unutup qalma. Haftada bir qetim özünüzdün bilimlik aktif energiyeli kişi bilen uçuruş prostini kolgi keltürüşünü unutup kalma. Özünüz üstüde kulağız kılışını unutup kalma. Hatır kaldırıp miyemem. Her günü keş yakınlık bir nakş anlap kuklaşını adet kılın. Lekin baldır uklap seher turuşunu adet kılın. Haftada bir özünüz gibi bir nişan bekitin. Demek bu kıymetlik hayatınızda özünüz gibi bir boşluk verin. Her bir gününüz ne güzel, ehmiyetlik devam kılın. Növetki demlerimizde mi güzellik iyi kılaylı nakşilerimiz silah üçün.

Sevimli radyo anlayış dostlar, programımız kayıtıp geldik. Hemeylengi malum, güzellik her yerde var. Bir tağ şairinin nezirde bir paç şiir. Ressamının nezirde bir güzel menzire. Geologunun nezirde baylık gömülüp yatkan zemin. Hem de iradesiz kişilerin nezirde bu bir halk ötkili bombaydıgan tosak. Kayser kişilerin nezirde özünü çenik durduğun bir pelempey. Mana bu nime degende huzurlanışının okşumaslıkı. Meseleleri boğan karışının okşumaslıkı. Şundak boğan işken erişmekçi boğan neticemi okşumaydı o degenken. Tırmışta güzellikini baykaşka mayır buluş bir hıl ıhtıdar. Güzellik hem yedi mevcut. Tağının heyvetliki mi? İkınının yıkımlıklıkı mı? Şehrinin varan çürüğü mü? Sehranın cimcitlikı mı? Balılarının sebiliki mi? Okşaşlı güzellik. Muhimi bizden onu kandak baykışımızda. Kandak huzurlanışımızda. Elbette turmuşlu medileşki mayır buluş, aktif pozisiye bilen, güzel kalip bilen onu yüzlünüş, sizini bəxt duyğusu eriştirdi. Güzellik ata kılıdı. Demek biz turmuşta en adli nerslerde mu huzurlanışını bilişimiz gerek. Genelde olsa növetteki demlerimizde mu huzurlanaylı, nakşilerimiz silah üçün.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bankının bu xil tutup gelişi hukukuğa çekilimi bar mı yok? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axta xəbər verdi.
1: Yaqında bazı taratqılarının xəbəri qarağanda, nurgun caylardaki pensiyaya çıkanlarının enkaz kılışıca, burunki qarız alğan pulunun qaytırış qarayla ötüp ketkenlikten, özünün banki hesabatı kirgen pulla banki

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Kiçkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, bugün 2026 yılı 6. ayının 13. günü Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayalımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdey. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'nin teklifine binaen Birmi Zongtong'u Jongo'da devlet işleri ziyareti de buludu. Zaman ve makandın halkıgan Jinggangshan Royi Koni İnkılabi rayonlarının yokur süpetlik terakkiyat yeni yolunu yoğurttu. Jawlıcı Singapur parlamentinin başlığı bilen söhbet ötküzdü. Hanjin Singapur parlamentinin başlığı bilen körüştü. Pentechnika Fujian'nın yeni energiye kesip kuruluşu küş koştu. Yunnan yeşil tok koşulgan ilgar yasımıçılıkının çoğunkur yoğuruluşunu tez ilgir sürdü. İran-Amerika düşünüş əsletmesinin imzalanıştın ümit ba. İran-Amerika oruş kuzgumaslıqı vədi bərdi dedi. Amerika, İran yadro kuralıqı qaytı erişmestikke, ya ki tətqiq qilip yasımaslıqı vədi bərdi dedi. Əmdi diqtınla xəbərlerimizden təpsiliyi məzmullardı bolsun.

açlık işlep çıkarış tenerhi eşip getirdi. Hem de en ahırda bolka, göç katarlık ahırkı yemekliklerinin bağısı da eksildi. Üçüncü, kimya sanayeti ham eşyaları ve sanat mesulatlarının bağısını östürüp, solyav, kimyevi tala, suvalgu, çaş yüyüş, asraş boyumları katarlık köp miktardaki kündülük turmuş boyumlarına təsir yetküzdü. Dördüncü, aviasiya yakılığı miyi, paraxot yakılığısı katarlıklarının tənarxını östürüp, səpərgi çıkış ve mülazimet bağısını təsir yetküzdü. Bu birkançı yol işçi de, kimya sanayeti ham eşyası bağısının örülüşü bilen adetki istimal boyumlarının münasibeti teximiz iç. Wang Jin bunlarını bildirdi. Uğraş kaçalaş materialları kemçil buluştan tartıp, çaş yüyüş, asraş boyumlarının bağısının özüşü geçe, karmakka her kaysi müstakil göründüğün bu işler ortak bir baş halkadaki ham eşya naftağı kartılgan. Nafta ham neftini çekkileş yeryanda hasılı bolgan yenik distelengen terkip bulup, hazırkı zaman sanat sistemisinin içtkisi dep tariflendi. Onun tirilme mesulatları 5000 kıldın aşıdı. 90%'in artık kündülük turmuş boyumlarını kaplaydıgan bulup, yemeklik oralması, tokulma boyumlar, kündülük turmuş boyumları, kimyevi oğut, dikkançılık doğruları, davalaş boyumları, elektron mesulatları, kuruluş materyalları katarlık nurgun sahalarını öz işig alıdı. Ormuz boğazıda katnaş tosalgı uçursa, nafta təminatı bir dilli ciddiyleşip, bunu asas kılgan istimal boyumları işlep çıkırış sistemisi huddi gürüzsiz tamak etkengi okşaş ehvalgı çüşüp kalıdı. Bunun təsiri gayet soru kesip zencerine boylap tövenge tarqılıp, her bir adamının kündülük turmuşuğa hakiki təsir görüstüdü. Wang Jin mundaq dedi. Hazırkı zaman istimal sistemisi neftki çoğunqır tayindu. Onun üstüge bu xil tayiniş bizden adetki turmuşumuzdun bulun puşkaqlarığı yoşurungan. O bir-birge bağlanğan kepinek ünimi bulup ipa adlandı. Baş halkalarda her kandak kiçikini davalğış bolsa, ahırkı istimal bazırda gayet sor dolkun kuzguşu mümkün. Şunun bilen bir vaxtta neftinin istimal sahasıdaki nurgun işiltilişi de yana roşen iktidar kuluplanıp kiliş ünimi ba. Kısqı müddet işi de iqtisadi şençlik sepleme layihane tepiş tez. Bu təminat zancirinin acizliğini yanımı aşırıb etdi. Durmuş hesaba talundin təminat zancirinin əvrişimliği namayan boldi. Kelgüsü hırsqı taqabıl turuşta köp xil tədbirini tən kolunup, xam eşyanın köp mənbəlişini ilgir sürüp, aşkışlıq xam eşya və muhim eşya obrot noxtalarının xeyim xətərdin signal beriş mexanizmini mükemmelləşdürüp, energiya transport yolunun bir xətərliğini ortak qoğdaşqa toğır kilidu. Xalqara Energiya Məhkimisi, Xalqara Pul Fondi Təşkilatı, Dünya Bankisi və Dünya Soda Təşkilatı yakında birləşmə bayanat elan qılıb, Otur Şərq Uruşunun yer şarını energiya bilən təminləş, yeməklik bir xətərliki, iqtisadi pahaliyyət qatarlıq nurğun sahalərgə, mahiyyətlik və oxşuş bulmuğan dərəcədə zərbi ilib kildiğallığını agahlandırdı. Bayanatda mundaq deyildi. Ormuz Boğazının su transportu da tosalgı bolğallıqtın Dünya Neft Ambar Zapsi meslisiz sürat bilen tövelliye batıdı. Eğer su transportu normal haletki kaytalmasa, Dünya Neft Ambar Zapsi Şimali Yermişarının yaz pesildeki ihtiyaç yukarı pəllisi yetip geliştin burun, davamlıq tez süratte tövelliydi. Bu, yakılgı may bir xeterliki, bazar ehvali ve iqtisadın evrişimliğe kün siri yukarı xayıp xeter ilip geliyordu. İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı 6. ayının 3. günü ilan kılığan iqtisadqı nəzər dokulatı da mındaq tep görüstüldü. Eğer Otur Şərqinin energiya təminatıdaki davalğış davamlasa, dünya iqtisadının eşişi besimğe uçuraydı. Energiya zərbisi köp miqtarlıq tovarlar bağısının örülüşünü keltürüp çıxırıdı. Yana bütkül iqtisadi sahadaki mal bağısığa vasılıq təsir görüstüdü. Bulup mu yezgilik selinme buyumları və yemeklik bağısığa təsir görüstüdü. Tərəqi tapqan iqtisadi gəvdilər və güllənmi bazar iqtisadi gəvdiləri teximiz zor pul paxallığı besimiğe duş gəldi. Wang Jin bunlarını bildirdi. Qarmaqqa kiçik göründüğün kündülük

0: Bir günü gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini kaytadan başlasam de bekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını tohtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bolsun, seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan parçalımız Mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatı, imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügün işige riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladımız.

ishqi o'rlishi shakli ko'p qilishning tez taraqqiy qilishiga ergishib davlatimizning ijtimoiy kapolat sistemasida yanala yetarsizliklar saqlanayotdi. Asosliqi tuzumlarni birlashtirish to'liq o'rinlanmadi. Tuzumlar ara yo'tkash chipslashtirish degandek ravon emas. Qisman dehqon ishlaguvchilar jonliq ishqi o'rlashganlar, yangi kasb oldida ishqi o'rlashganlar qatorliq kishilar to'plari ijtimoiy kapolat doirasi kirgizilmadi. Sug'urtadan tushib qilish, sug'urtasiz qilish, sug'urta uzilib qilish ahvollari mavjud. Hukumat yetakchilik qiladigan va boshqurishga mas'ul bo'ladigan asosiy kapolatning salmoqi ziyodi zo'rayib ketib, bozor asosiy gavdalari va ijtimoiy kuchlar ustiga oladigan to'liqlimi kapolatning taraqqiyoti yetarlik bo'lmayotdi. İctimai kapalatni bir tutaş gəmləş qatlımını östürüş ki doğru kilidu. Caylanın kırım-çıkım zidiyyətini tamponlaşdırışda bisim bir qədər zor. Şəhər yezla, rayolla, amma otursudiki təminat pərqi digəndək muapıq əməz. İctimai kapalatnın ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursuda yanıla bəlgilik pərq var. Bəzi caylarda ijtimoiy sug'urta fondi tugab qilish xavfi mavjud. Biz bu yetarsizliklarga yuksak ahamiyat berishimiz hamda uni haqiqiy hal qilishimiz kerak. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida davlatimizning kelgusi 5 yillik, hatto 15 yillik taraqqiyot planini suratlab berilib, barlik xalqning o'rtaq beshigi turitki bo'lishda texmi roshan mayyatlik ilgirlash hosil qilish talab qilindi. Ijtimoiy kapolat xalq ang ko'ngil biladigan, ang bevosita, ang real manfaat masalasiga taqiladi. Biz qayt taqsimot solmiqini texmi oshirib, o'zaro yordam berish iqtidorini kuchaytirib, texmi ko'p odamni ijtimoiy kapolat tizimiga kirgizib, keng xalq ommasini texmi ishonchlik, texmi to'liq kapolatga ega qilib xalq ommasining ko'p qatlamliq, ko'p xillashgan ehtiyojini uzluksiz qondirib, butkul xalqni qoplagan shahar yeza bir tutash planlangan, adil birlik kelgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq ijtimoiy kapolat tizimini mukammallashtirib, ijtimoiy kapolat bexatarlik to'g'rini yanimi puxtalishimiz kerak. Birinchi Jongocha ijtimoiy kapolat sistemasini barpo qilish kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlarning taraqqiyot saviyasi, ijtimoiy sharoiti, madaniyat alohidligi o'xshash bo'lmag'ashqa, ijtimoiy kapolat tuzumi muqarrar holda har xil bo'ladi. Biz chatallarning ijtimoiy kapolat jihatidagi foydali tajribalarini o'rganish va o'rnak qilishga ahamiyat berdik. Lekin aynan ko'chirib kelmay oddiy holda nus qilib olmay, balki mavqani davlat ahvolimizga qo'yib, pol izdinib, dodil yangilik yaratib, roshan jongocha aloydiki ega ijtimoiy kapolat sistemasini muvaffaqiyatlik barpo qildik. Biz Jongo kommunistik partiyasining rahbarligi va davlatimizning sotsialistik tuzumidan iborat siyosiy afzallikni joriy qildirishni ching turib, kuchni markazlashtirib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarib, ijtimoiy kapolat ishlarining puxta qadam bilan uzoqchi davomlashig'i turtki bo'ldik. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beshni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p teğimi adil nəpki eriştirdik. Tüzüm arqılıq yetəkləşdi çıng turup, toluq qaplaş, asasıq kapalatlıq qiliş, köp qatlamlıq buluş, imkaniyetlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çördüyən halda, ijtimoiy kapalat sistemimiz quruluşunu kuchaytdik. Dəvr bilən tən ilgirləşdi çıng turup, tərəqqiyat davamıdiki məsələlərini, islahat çarisi və yenilik yartış təpəkkürü arqılıq əl qilip, tüzilmə mexanizm tosalğularını qətti tügütüb, ijtimoiy kapolat işlərinin üzlüksüz alğı ilgirlişigi türütkü bulduq.
Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madorimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. 14-ci 5 yıllık, hatta teximi uzak mezgillik ijtimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki dövültümüz ijtimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi bir çonkur tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emelileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi qarışıdı çıng turup, yeni tərəqiyat basqıcı, yeni tərəqiyat ideyəsi, yeni tərəqiyat əndiyisi də oturuq qoyulğan yeni tələblərini yaxşı igiləb, ijtimai kapalet işlərinin tərəqiyatını, bəşni bir gəvdə qiliş umumi orlaşdırmısını bir tutaş alğı sildirdiş, tört umumüzlük strategiyelik orlaşdırmısını maz alğı sildirdişdə oylaşış və pılallaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatli turmush istikiga loyiqlashib, odamning atroflik yetilishi va butkul xalqning o'rtaq beyish musobasiga uyg'unlashib, bolalar yasli kira oladigan bo'lish, o'qiydiganlar o'qiya oladigan bo'lish, ishlaganlar haq ola oladigan bo'lish, kasallar davolana oladigan bo'lish, yashanganlar kutina oladigan bo'lish, uysizlar uyda o'tira oladigan bo'lish, ojizlar yar yo'lakka erishaladigan bo'lish jihatda yangi ilgirlash hosil qilishga uzluksiz turtki bo'lish kerak. Xavf xatar engini kuchaytirib, davlatimizning kelgusi 5 yil, 15 yil, hatto 30 yildagi yashanganlarning ko'payishi, o'tturcha ko'zlimi umrining uzurishi, tarbiyalanish muddatining eshishi, emgek güçleri kurulmasının özgürlüğü katarlık terakiyat yüzünün işlerine muhakeme kılıp, hüküm çıkarıp, ijtimai kapalet işlerin duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tahlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengaytip, Çatallarının ijtimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek paravalıqta yetişiviliş ve işip gitişki kargulacı intilip, otturhal kırım tozuqı düşüp gülüştün sahlanışımız. Hem bazı devletlerdek paravalıqını kinayeti yetiş yolunu tutup, cemiyetinin hayati küçünü acizlaştırıp koyuştun sahlanışımız gerek. Şundaq bir kaydını Her vaqt astin chiqirishqa bo'lmaydiki, iqtisodiy taraqqiyot bilan ijtimoiy kapolatning munosabati kiyim bilan suvning munosabatiga o'xshaydi. Tez suvda qiyiq uzidi, cho'nqur suvda paroxot mangidi. Bu qonuniyatga xiloflik qilsak, kemimiz yo qumga ketib qoladi, yo ko'mtirilib ketadi. 3-chi. Ijtimoiy kapolat tuzumi islohotini cho'nqurlashtirish kerak. Hazır dövletimizin ijtimai kapalet tüzümü ıslahatı sistemilik toplaştırış, mas ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İctimai kapaletinin her kaysi terepleri otursudaki, ijtimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla otursudaki ıslahatının bağlanışını doğru ilgilep, bir tutaş pılallaş ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmi küş şekillendirişge hakiki kapaletlik kılış gerek. Mesele yolun işini küçe itip, ijtimai kapalet cihette puhralanın inkası küşlük bolu atkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa, ijtimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duru atkan, qiyin meselelerge yakındın dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğa sildirtiş gerek. Көп қатламлық, көп төріклік яшанғанда күтініш сұғыртысы сестімісіні тезір аважландырып, яшанғанда күтініш асаси сұғыртысы, асаси давалны сұғыртысы мәбліғіні ғамләш
ve teminatını tanşeş mekanizmini takamullaştırıp, yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kengaytip, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtusunu kalıplaştırıp ve ravajlandırıp, soğda davalını suğurtusunu pahalı ravajlandırıp, halık ammasının köpkıllaşkan ihtiyacını tekimi yakışkandırış gerek. Asası davalını suğurtusu, işsizlik suğurtusu, işte yarını suğurtusunu ölkü dəridisi de bir tutaşı gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza İctimai Kutkuzuş Hizmetini yezi kenetlerini güldendiriş stratiyyesi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza İctimai Kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yarı yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli güçüyle canlılık işgı orlaşkalla, yeni kesip altı da işgı orlaşkallarını İctimai Sugurta katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalletlendiriş tüzümü, yaşangallığı gamkorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış. Müyüple, yetim balılığa yar yülek buluş katarlık icnimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yıldın bu yan, biz yaşanganda kütünün suğurtusunu Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla, şarkı kısımdaki terakki tapkan rayuladın, otra, garbi rayula, ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkülerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Sugurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitki Rayolla Ara Kurulmalık Zidiyetini ünümlük peseytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaktida toluk tarkıtılışıga hakiki kapalatlık kıldık. Lekin Rayolla Ara tampon bulmaslık meselesi tek tüptün hel kılınmadı. Şuna yaşanganda kütünüş asasi suğurtusunu memleket boyunca bir tutaş gəmləşni tez əməlgə aşırış gerek. Bu, ictimai suğurtudaki çoğunsan kanuniyetiga uygun kilidi. Şundaqla, yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qilishning təlifi hesablanıdı. Yaşanganlarının tez köpüyüşi, bolup mu, yaşanganlarının sozulma keselgi qırıpta buluşu nisbitinin eşiğe əgişib, yani kilip, davalaş tekniksi terakki kilip, tekimi küp, davalı gudek doğru yok keselini davalı gili ve tizgili gili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ägişip, davalını suğurtsız çıkımı tekimi zor besimgi duş gelmekte. Davalaş, davalını suğurtsı, tibbi doğrunu hem türütkü kilişini katti boşaşmayı mas olgı sildetip, meblağ gəmləş ve teminat tanşeş mekanizmini takamullaştırıp, devlet doğra ve hormu materyallarını merkezlik, köp miktarlık setevilişka, teşkilatçılık kılış ıslahatını algı sılcıtıp, davalınış suğurtusunu çıkım kılış usulü cahitki ıslahatını çonkurlaştırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalınış suğurtusu fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yıkın kıladın bu yan, yaşanganlar köpüyüş dəridisi bir qadar yukarı bolgan nurgun tərəqqi tapkan dövlətlə və yeniden gülünüvatkan dövlətlə kanunu belgilengen pensiya yeşini keçiktürüş ıslahat planını otturuq qoydu. Lekin yolu qoyulışı ancı oğunçluq bomidi. Bəzi dövlətlə bu ıslahatta oğunsuzluq uçurdu. Biz ıslahatının yolun işi, ritmi və salmıqını muvafiq igiləb, ammivi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib keldi. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işimiz. Mən riyasatçı dostunla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar o'rnatilgandir. Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Ahri, imtihanı oğuşluk ahırlaştı. Mektepten ayrıldığın günüdeki olduruşta, sabahtaşla beraberimizgi kıyışmay, köz işi kılıştık. Bir tarafta dostluk naqsi yanraytti. Yeni bir tarafta kızgın tilekle, köngül ızhar kılışla üzülmeytti. Bu günü en köp yaş tökken yanına men boptu men. Çünkü əsildila köngülüm yerim idi. Yeni kilip, nurgun nesilani burun anca izgamattıken men. Əsildə, mektep hayatı adamın ömürdeki en köngüllük ve menlik ötken hayat iken. Oquqçılıq hayatını herkes mi kaydı başdan keçirgülü bulmaydı iken. Öyge kaydıp gelgendiğin kiyin, elgeri dadam yalğız əmgək qığan itizliğde apamın işlavatqalıqını ködüm. O hazır nemelani oylavatqandı. Şunca yıl dadamı qeydap, onunla azıraq mı köngül bölmək, ayıldaki soğuk muhitte ün tinsiz yaşayan günlerge ökinemdiğandı. Mən bulanı oylap ahırgı çıkıca, apamın közleri həmbege cevap berip buldu. O közlerdeki mon, siğiniş, yana teki yetkili bulmaydıgan azap şolaları bana həmini dəppəgən idi. Mən xuddi, öz vaxtı da dadamğı yandışıp, itizde işleyendek, kətmənin kolumğı ilip apamğı yandaşdım. Cinim balam, kolların kapırıp getipdu. Bu cabani mənli taday. Sən itizgi çıxma, dedi apam məyüz halda. Hiç kısı yok apa, dedi mən külüp koyup. Mən diyen erkek, sizni cabağı koyuşka könlüm unumaydı. Şundaktım o, sen diyen muallim bulduğun bala oğlum. Xat yazdığın kolların kapırıp kesip olmaydı. Muallim buluş üçün tekmi cabağı pişim gerek apa. Karğına, muallimle gaptan kildo dep, hazırlı gapti pişkala durup sen, dedi apam yine ekledim. Şundak işlep yürüp, hizmetki oranlaştırış uxturuşu iki gece, tipik dehkanın özü buldum. Bu çağda yüzlerim küyüp, kollarım kapargan. Çırayımdan topu örlep durattı. Lekin apam kır katlarımını vaxta vaxta da jüyüp, üstü beşimini pakız tutattı. Baş gözün biri de bazarlık başlangıç mektepke işgı düşüm toğırsa da oturuş geldi. Mən ahiri dadam bilen apamın arzusunu işgı aşırıp, özümün gayesi boyu içe okutucu buldum.

her kancha oylab mı bunun yolunu tapamadım. Şu günlerde bir hizmetdişimnin dava işlerine yardımlış ceryana da bir advokatla tanışıp kaldım. Ve onun bilan dost bulup kaldım. Keyin kallamga bir hayal geldi de yalğız paranlaşıp oldurup onun şu çağdaki işlerini aynen sözləpədim. Qarmaqqa kichkini bir işken. Yani kilip siz ballıq çağlarınızda sadır boğan. Unutup gitip cimcit yaşayasınız mı hiç yok. Bırak kanuni noktadan elip etkanda bu hatalık. Kesbi tıl bilen esak, oğurluk. Dedi advokat astaydılıqla düşündür. Əmisi bu hatalıqın azabıdan kanda kutluğu olup oladı. Siz saatini ilip alan o kişi hazır mı hayat mı? Bunu bilmeyim ben. O birden oynayıp durğandan kendi dedi. Bu işini kanun boyunca bir taraf kılımız desek mi? Sizge hiç kanca gep gelmeydi. Kıskısı hardukunuz çıkmaydı. Bunda kılaylı. İşkimiz aynı çağda siz helik saatini seytip bəgən savaqdışınızı izləp berip, onadın saatinin derginini kıp bakaylı. Bop qalsa texi yaxşı. Bomay qalsa başqa amalını izləmiz. Bu deyən 10 yılın aldıdaki iş dursa, o saat hazırgıcımı turamı? Dedim mən. Aval berip sonra baxmamdıq. Hazırgı ən yaxşı çarmışım. Məyli. Şunda qılıp, aşı sabahdışımını izləp bağlıq. Onu tepiş, xeyli təski düşdi. Əhval işlərdən kiyin keliş məxsidimini eytib, saatinin gebini çıxadı. O, birdən oyunub durup getkəndən kiyin, o güherini xeyli uzun yıllağıcı ətu alıp saxlap yürgəndim. Bir günü beği üzülüp getdi. Muapıq bağ tapanmay, amalsız kol yağlıqı orap, işkapının tatmısıgı səp qoyub edim. Şunandən kiyin, turmuş ələkçiligi də esindən kötürülüp qaptı. Saxlap durun, ə? Mən kirib, qoyğan yerimini axtırıp aqay. O şındaq dəb, işkirki öyge kirib gedib, bir hazadın kiyin, konurab, rəngi öngən bir qol yağlıqı oralğan tügün çəkini kötürüp çıxdı. Aşdıq. Pah, bu dəl el qısad edi. Könlüm vallı diyorub getdi. Onunğa saatin hikayesini kısıkça sözləp öttüm və qoluğa 1000 yuan pulunu tutquzub saatni mağı berişini hazırla aparıp əsli egesigə qaytırıp berdiğanlıqımını etdim. Sabahdışım əhvalını düşəndi və ancı tatışıp oldurmayla saatni mağı bədi. Pulunu bolsa elişini rət qaldı. Mən onun onu mığını qoymay yancıqığı pulunu selip qoyub çıraylı xoşlaşıp qaytıp çıxdım. Advokat buradırım bilen məsləhətləşib, yakın ətrafdaki bir danlıq saat remontçılıq dokunuğa bağdıq. Ustamğa saatnin beğini əsildikisiga oxşaş bir baqqa, yenisiga almaşdırıp berişini. İşini tazlap, kaşlısı bolsa oŋşap, normal mağıdığan qıp berişini etdik. Əsildikiga oxşaydığan muvaffaq bağını tepiş xeyli müşkülge toxtadı. Ustam ahri beğini almaştırıp, içini tazlap, burap beri idi. Saat

Sevimli radio alıqıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muzika güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Sünnet Dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkerlikini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlıkını, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlikini bəxt gözgərtdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkının lezzetini tapalaydı. Hayatlıkının hakiki mənisini düşünmeydiğen kişiler daim cihandacılık, baylık ve huzur halavet koyuda aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yaxşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaxşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşunun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tutulsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı sizler için.

دیگنی دی مندن واز کشکن آنو بلگینم ده چوکم واز کچی من دیدم اکنمم سن دیدی اکنشنی باشقلاغا قالدروب قویدم دیدم سویم سن دیدی سویلمی دروب سویمی من دیدم پشایمان قنمم سن دیدی پشایمان قغنم ده هیچ کمگه قایت ایشم مسبول من دیدم Demek, turmuşta biz bara-bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı hız kalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydığan, her bir işlağa kırışıp kınmasından, belki özümüzünü çarçatmaydığan, intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıkını düşünümüz. Bazı işlağının biz birli tarafının küçüğünü bilen mi, Aman oxşaş nəticə buluduğallıqını düşünüb yetimiz. Bu şündaq çağda hər bir işlağa sus muameli qilishni bilishimiz kerak. Qinondaq bolsa, güzel küylərimiz dostlarımızın azadi keyfiyyəti, xoşal-xuramlıq üçün.

bu kul saatini yoktup koysa, hoddi aşu yaxşı günleri onun ötmüştün tamamen öçürülüp ketidigandek kes kılattı. Ama endi amal yok. O bu kul saatinden vazgeçmese oğlunu bezleyemeydi. Onu dokanğı elip bağımsa ne mi degen bilen beka? Nemet ahir kul saatini hoddi yürgünü suğurvağandek beğiştin çıkadı. Andın o hoylıda onu kütüp durgan Kayserni patlığı kondurup apaşlap kötürgünece dokan tarapki ketti. Dokan kenet işhanısının yenide bulup təminleş kooperatifinin dokanı. Kenetki berden bir dokan idi. Bu çağlada acayip imtiyazlıq dokan boladıgan. Təminleş kooperatifinin hizmetçisi hesaplandıgan dokanlarının imtiyazı mı nəmətnin imtiyazdan qelişmaydı. Komşike rəx digərlə aldın tarqıtılığan biletki qarab normalıq təminin etdi. Pəqət ətrət başlığının təsdiqi bulğandıla andın bundaq nəsləni biletsiz ağılı boladdi. Yanaq, çılan, gülə digəndək biletsiz qoşumcu yeməkliklə, ya ki nilon, delon digəndək biletsiz rəxlə kəp qalsa, kişilə dokan aldıdı uzun ücret bob gedətdi. Biletlik daimliq təminlendiğin turmuş buyumları bolsun, ya ki biletsiz təminlendiğin asan tapqılı bulmaydığın malla bolsun, həmisi dokanlarının baş kuruşu deyidi. Şuna kişilər bu mallanı setibiliş üçün dokanlarına yaxşıcaq bulması bulmaydı. Hazır bu dokanın mı, dokanlarının mı künü yaxşı əməz? Dokanğa malını yetküzüş əməz, bəlki mal setib çıxırış vəzibisi çürüldüğün boldi. Mallani burunqıdak öcrət durup setib aldığın adam yok. Şundaqdı mı, bu dukan bilen dukanlarının künü nəmətninkidin köp yaxşı. Bu dukan eyli mükəntiki birden bir dukan. Malla burunqıdak ətivallıq bu müsumu hər halda setib aldığın adam ba. Dokan aldı, yanıla kentiki en avatça hesaplandı. Kentiki birkaçlarının hemisi Muşiyagi parangı kilidu. Kışta, yazda, dehkancılıkların boş mezgillerde bu yada adam tekimi köp buludu. Hazır, üzümle emdili üzülüp bulup, tehlanın küzlük perveş işleri teki başlanmak aşka, şu taptımı bu yada bir muncu adam yığılıp ketken idi. Bu yerdeki kişiler Kayserini hapaş kılıp kilibatkan Nemet'ni körüpla onunla o ya bu yerden gep içişki başıldı. Nemet, sen bu balını kaçangıç kütürüp yürmekçi? Balının putuğa birinin bulmuğandı o, hə? Kiçik emez mi? Davandın çıkıcı yerip kalır iken. Nemet, hicil boğandak düşendirdi. Balının puti yegi tigey depdu. Çoğun boğun işu. Baya Cemil Han harbini heydep tehlike kedi vatkan dağılattıgu. Sen bu yer neymiş kip yürüsen? Yaşlı çoğun rahbarısı sordu. Balam, dedi yaşlı çoğun rahbarısı. Emdi öz onun tehlikeye işlemesen bulmaydı. Bundak yürüyvesen kandak boludu. Bunu bilmen, bırak mağı balı cidel kılıp aram bəmidi. Balı cidel kısa adam çıdamaydı iken, dedi Nemet o kişiyi düşündürüp. Balı diyen bala, balığı hemimiz çıdamayımız. Bırak hem işinin çeki buldu da. Uxtum, mağı balını biraz kollap koyupla etizgı barı mən. Nemet gep kılıp etip, Koyun yancıqıdan kol saatini çıkadı. Bu saatini əp koydu alaba mı? Köpçilik kol saatini koldun kolga bir-birləp ilip körüşke başıldı. Pah, Şanghay markalıq saatken qobu. Qeynatağının saati qoşu. Özün taqap yürettin, taqımas boldun ma? Sen qandaq bilesen. Kentimizde Bundaq Şanghay markalıq saatin qancısı ba deysen, bir qaraplı bilgili boludu.

Cemilxan iki har ve üzümünü esip bolganda keç qaranguluqı zemini elkege elip əliyatqo vaqtığı yaqınlaşdı. O qatlı qarğalıqtın yerning top ikkeligige qaramay çünçinin temiga yölengenece serilip dahiyatlı oltırıp qaldı. O palastı puşıldap uxlap ketken oğlı ve onun yenida yerim gavdisi yada yerim gavdisi palastı yatqınıca xorek tatıp atqan eriye qarap uzakçı oltırıp ketti. Bardalla onun yürükke qartlı qıp qaldı. O daim körüp durduğan, her qetim köygende tılıblan ifadeli gelip olmaydıgan, acayip bir xil xatır cemleki erişidigan qandaqtır bir nese, onun közüge çılıq mığanda qaldı. Bırak, Cemilxan onun nemelikini dəmalıqı esige alamay, aldıdaki işki kevdini inçki köz düşge başladı. Onun közüge erinin inçki beğişi çılıqdı. Bu beğişle əsildi mi ancı tom əməsiydi. Hazır, burunqıdın xeylili yadapka qaşqa teximi inçki göründi. Bu beğiş Cemilxanga birdili yalan aşınıp qalğandık. Bu yerdeki bir nime kemdek bilindi. Vay anamay, o saatini çürüp koyupdu da. Cemilxan bayatın beri özünün nemini izdavatqalıqını əmdi esigi aldı. Bu, beğit çoğraq kəgən saat erinin inçki beğişi da pulanlap, yokur tüvən seyirlip tursa, Cemilxan her qitim köygende atısı onunğa yakınlı yada turvatqandaki es kılıp, könlü bir xil et kusuz xatır cemliki erişetdi. Əmdi tuyuqsız bu saat erinin beğişini körümək qilib edi, o xuddi mustahkem işencilik gülənçüginin ayrılıp qalğandak sara simige tüşüp qaldı. Atısı, hey atısı, yok durduğu, yok ku. Cemilxan dərhal çacırap orundan durup, erini qatlıq silkip uyğattı. Neme, nemi yok, nemini yok da batısın? Dəb sordu Nəmət beşini kütürmək. Tügüdüm o, kitem doq. Saat yok durdu da batı mən, saat. Saat, nemi saat? Qoldaki saat ju. Ha, setip ettim. Nəmət şu çağdıla beşini kötürüp yan başladı. Nime? Balının cedili bey sıxmısa, qanda qılı mən? Şundaqdı mu, o saatini satqan ba mu? Sassam, özəmnin saatini sattım. Sənin nime qarın? Sən onu atamnın saati edip qalğan mıddın? Cemilxan şu çağdıla bu saatinin hazır atısının saati əməsliyini yadığı aldı. O saatini balık kaldırmen deyken o. Dedi o, başka gep tapanmay. Sel turvağan denkin, yeni sordu. Kançı bulu sattınız? 50 koy. Nime? Nəmət, Cemilxanın sualığı pərvaqımay, İştik orundan turdi.